Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben bin, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den beridigan Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Rusiyalik bir psixolog mundaq bir tajriba ishlabdi. Ikki chong oq chashqanni bir idish qisabdi. Ular hayot qilish uchun tirkishibdi. Natijada ular aron 8 minut atrofida yashay olibdi. Ondan o'xshash bir idishga boshqa ikki chong oq chashqanni sapdi. Ular 5 minut atrofida tirkashgandan keyin psixolog ularga idishning sirtiga o'mlab chiqaluvidek bir taxtay qo'yib beribdi. Shuning bilan bu ikki chong oq chashqan hayot qapdi. Bir necha kundan keyin bu bir jub chong oq chashqanni yana bir idish qisabdi. Buning natijasi haqiqatan kishini hayron qoldiribdi. Bu ikki chong oq chashqan 24 minut bardashlik beribdi. Bardashlik berish vaqti normal holatdagidan 3 hissa uzoq bo'pdi. Bu rusiyalik psixolog bunda xulosa chiqaribdi. Oldidagi ikki chong oq chashqanning hech qanday qichish tajribasi bo'lmag'ishqa, faqat o'zining asldagi jismoniy kuchiga tayinib hayot qilish uchun tirkashgan. Qichish tajribasi bor oq chashqanlar taxtay orqali qichib keta oladiganligiga ishonganligi uchun ularni teximi uzoq vaqt bardashlik berish imkoniyatiga ega qilgan. Bu xil ishonch dal umiddir. Tajriba tex tugimiga edi. Ba'zilar u ikki chong oq chashqanni o'ylab, ularga yestashlik qilib, sal bezar bo'lgan holda yiliqib psixologga Ümit var bosun im bopdu. O işki ah çoğun çaşkan ahır diyenle ölüp getipti o depdu. Psikolog ölümüğe yerdin. Ula teyhi ölmedi. 24 minut ötkendin kiyin. Mä ulanın pekat berdaşlık berel mayvat kallıqını körüp, ulanı edişten çıkırıp aldım. Biz insanla bağırlık ümitlerge hürmet kılışımız. Hatta bir çoğun ah çaşkanın kalbideki ümit bosu mu? Hürmet kılışımız gerek dep cevap beripdu. Bu tecrübe gerçi sel rahimsiz bosu mu? Lekin kişiye naite zor terbiye berdu. Biz onda tajriba ishlamasak ham shuni bayqib ola olamizki, jafo mushaqqat ichida qalbimizda umidning bo'lish bo'lmasligi harakatimizga butunlay o'xshash bo'lmagan ta'sirlarni ko'rsatdi. Natijasi ham albatta butunlay o'xshash bo'lmaydi. Cho'ng o'xshashqanga odam umid ata qildi. Biz insonlar har qanday vaqt, har qanday o'rin, har qanday qiyinchilik oldida o'zimizga o'zimiz umid ata qila olamiz. Umid bir xil ulug' kuchdir. Nurg'un ahvollarda Ümitning kuchi bilimning kuchidan ortiq bo'ladi. Chunki faqat umid nuri jilolanganda bilimdan texim yaxshi foydalanilgan bo'ladi. Shunga bir odamning hech nimasi bo'lmasa-mu, faqat uningda umid bo'lsa-la, u hammaga ega bo'la olishi mumkin. Bir odam hammaga ega bo'lgan taqdirda-mu, qalbida umid bo'lmasa, balkim u ega bo'lgan hamma narsani yo'qotib qo'yishi mumkin. Bu uzoq so'zilgan kishilik hayotda qiyinchilik va o'ng'usizliklarga uchrashdan saqlanilib bo'lmaydi. Lekin yomg'irdan keyin go'zal Hasan Nusan paydo bo'lganligiga cho'qim ishonish kerak. Shunga siz har qanday vaqtda umidvor pozitsiyada bo'lishingiz. Umidni yo'qotib qo'ymasligingiz kerak. Shuni bilish kerakki, mag'lubiyat turmushning butkul mazmuni emas. O'ng'usizlik faqat kishilik hayotning qisturma kuyidir.

fırsat gerçe turaksız bolsa mu, lekin siz fakat berdaşlık berip ümit var bolsanızla, siz mengü ümitge ege bolalaysız. Gerçe işleriniz ömür boyu köngüldük edek bulmağın bolsa mu, lekin ümit hemrah bolsa, yanıla bəxtlik yaşayalaysız.

Hürmetli radyo dinleyiciler. Bu kıtımı Cumhurbaşkanı nazar programımız müşahede hırlaştı. Programımızın diktörü Şirin Gültoğdu. Nasıl muhariri Polat Amanuri, Enver Erkin. Nazar açısı Arapa Tüsencan. Hem de dikkatle stansımızdan anlatılış aldatırgan başka serhal programlarda bulsun.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 7. ayının 6. günü, Cungu Arab Devletleri Hemkarlık Münverinin 9. nöbetlik minister derecikle yığınığı evetken, Cungu Arab Devletleri Hemkarlık'ını küçe yetiş, köz aldıdaki kıyınçılıkını ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirki her kandak vakit tikidin bekerek muhtaç namlıq tebrik etinin asaslı kısmını anlattımız.

2018 yılı men Jungu Arab Devletleri Hemkarlık Münbirinin 8. nöbetlik minister derecelikle yığınının içiliş murasımı da Jungu bilen Arab Devletlerinin stratejilik hemrahlık münasibeti ornatkalıkın jakarlap, Jungu Arab Devletleri'nin tağdırdaşlık gevdüsünü berpa kılıp, insaniyet tağdırı ortak gevdüsü berpa kılışka birlikte türütkü buluşun teşebbüs kılgan idim. Bu Arab devletlerinin kızgın avaz koşuşu erişti. Şikildim bu yan, Jungu bilen Arab devletleri stratejiyen maslaştırış ve hareketini cipsulaştırışını küçeytti. Siyasi cihetki özara işiniş künsürü çonkurlaştı. Bir belbak bir yolunu ortak berpa kılış hemkarlıkının neticeleri mol boldi. Adimiyet alakısı mol, rengdar boldi. Umumüzlük hemkarlışıdığan, ortak terakki kılıdığan, kelgüsü yüzlengen Jungu Arab devletleri stratejilik hemrahlık münasibeti çonkurlaştı. Yeni tasıman öpki yalığı yokumu yüzbergendim bu yan, Jungu bilen Arab devletleri japa müşakkatli birli bulup, öz ara hemden bulup, bir-birini katti kollap, ziş hemkarlaştı. Bu, Jungu Arab devletlerinin tağdırdaş hikayelikinin canlı kartinisi. Hazırkı vaziyette Jungu Arab devletleri hemkarlıkını küçeytiş, köz aldıdaki kıyınçılıkını ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke ilgirki her kandak vakit dikidin bekerek muhtaş. Men iki tarafının bu kıtımkı yığının içilişini fırsat bilip, stratejilik fikirleşiş ve maslaşışını küçeytip, yukumga takabül turuş katarlık her kaysi sahalardaki hemkarlıkını put kadem bilen alğı sılcıtıp, Jungu Arab devletlerin tağdırdaşlık gevdesi kuruluşunu üzlüksüz çonkırlaştırış, putlaşkı türetkü bulup, Jungu bilen Arab devletlerin halkıge tehimi yakşı bəxtiyar için ümit kılımen.

Növətdə dünya və Asiya tiniş okean rayonu çonqur özgürüşünü başının keçirvatıdı. Yeni tasman öpki yalığı yokumunun partilişi bu yüzünün işini tezildi vətdi. Dünya ixtisadi pəs qoyğu çüşüp qaldı. İxtisadının dünya velişi tətür şamalğı duş gəldi. Yək tərəpçilik, qorxçılıq baş götürdü. Adıllıq bilən önüm, iş bilən təqsimat, texnika bilən İşqi orlish qatarıqla otursidiki ziddiyat texini gavdilandi. Bay namratlıq pərqi ilham umumüzlük mevcut. Dünyavi idar qilis sistemisi yeni xırsqı duş geldi. Asiya Tiniş Okeanı rayonu da nəci 10 yıldın buyan tunç qitim ixtisatının umumüzlük mənpi işi körüldü. Xalıqının sağlamlıqını qoğdaş, ixtisatını əsli kəltürüş vəzipisi müşkülləşdi. Kelgüsü de Asiya Tiniş Okean rayonu hemkarlıkının kayısı yolda menişi rayon terakiyatıga, halkının bəx saadetiye, dünyanın kelgüsüge münasuvetlik. Asiya Tiniş Okean rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatının bu yılki bir türlük muyum vazifesi, 2020 yıldın kiyinki hemkarlık menzilini içiş bulup, biz Asiya Tiniş Okean rayonu ortak gavdisini birlikte berpa qilish nişanını bekittik. Biz bunu yeni pelli qilib, Asiya Tiniş Okean rayonu hemkarlıkının yeni baskıçını başlap, Asiya Tiniş Okean rayonunun küçlük terakiyat vaziyetini damlaştırıp, Asiya Tiniş Okean rayonu ortak gülünüdüğen kelgüsünü kütüvelip, uçuk sığdırışcan, yenilik yartış asası da aşurudugan, öz ara tutaşkan, öz ara ravan bolgan, hemkarlışıp ortak payda alıdıgan Asiya Tiniş Okean rayonu təqdirdaşlıq gəvdüsünü ortak bərpa qilishimiz kerek. Birinci, uçuk sığdırışcan buluştu çıngdırış kerek. Dünya ixtisadi, xuddi etrafımızdaki Tiniş Okeandek mınlıgan iqillanı mücəssəmləb, həmmi tərəbni tutaşdırıp, gayet zor sığdırışcanlıqı igib oldu. Cuşkun hayati küşünü

ki özara menfaat yetkizip ortak payda alamdok. Tallaş öz kolumuzda, mesuliyet öz zimimizde. İnsaniyet bir bütün gevde, yer çari ortak makan. Ortak hırs aldı da, her kandak adem, her kandak devlet, özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyetinin fakat bir yakının baş çıkırıp, inak birli yaşaştın ibaret birli çıkış yolu ba. Partiyele insaniyet terakkiyatı türütkü boludugan mühim küş bulu süpütü bilen, toğrı ilgirleş yolun işini mukum bekitip, halkının bəx saadeti ve insaniyetinin terakkiyatını közleş, tarihi mesuliyetini zimmisi giriş gerek. Meningçe, partiyele tövendeki birkaç noktanı tırışıp işe aşırış gerek. Birinci, biz yölünüş giyitekçili kılış mesuliyetimizin zimimizgi ilip, insaniyetinin ortak kelgüsünü ilgilişimiz ve yartışımız gerek. Halk bayaşatlık ve hatırcemlikke, adıllık ve hakkaniylik teşna. Büyük devir, büyük endizigi ihtiyaclık, büyük endize ken korsak buluşku çakırıdı. Öz döltünü aldınkı orungu kuyuş noktasının karganda, dünya tarı hem kıstan körünüdü. Her vakit keskin rıkabetki tolgan buludu. Tegdirdaşlık noktasının karganda, dünya ken hem azadı körünüdü. Hem mücay hem kadılık pürstüge tolgan buludu. Biz halıqının yürek sadasıgı kulak silip, devir ikimiği layıklaşıp, her kaysi devletlerinin maslışış ve hemkarlıkını küçe yetişigi türütkü bulup, öz devletimiz halkının menfaatini dünyadaki her kaysi devlet halkının menfaati bilen birlik keltürüp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış, yolun işi karap ilgirlişimiz gerek. İkinci, biz ortak tonuş hasıl kılış mesuliyetimizin zimimizgi ilip, pütkül insaniyetke ortak kımmet çın turuşumuz ve onu evüc aldırışımız gerek. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti, tüzümü, terakkiyat seviyesi okşaş bulmağını bilen, her kaysi devlet halkı, tınışlık, terakkiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret pütkül insaniyetki ortak kımmetki intiladı. Biz insaniyetinin istihbali ve tağdırge yüksek mesul buluş pozisyası bilen, pütkül insaniyetke ortak kımmetinin teşebbüsçilerden bulup, okşaş bulmağın medeniliknin kımmet mezmonuğu bulgan tonuşini ken korsaklık bilen düşünüp, okşaş bulmağın devlet halkının kımmetini işka aşırış yolu üstüdeki izdinişigi hürmet kılıp, pütkül insaniyetke ortak kımmetini öz devletimiz halkının menfaatini işka aşırış emeliyeti de konkret emeli namayan kılışımız gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü ünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 7. ayının 6. günü Cungu Arab Devletleri Hemkarlık Mundurunun 9. nöbetlik minister derecelikle yığınığı evetken Cungu Arab Devletleri Hemkarlık'ın küçe ettiş, göz aldıdaki kıyıncılıkını ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirke her kandak vakitkidin bekerek muhtacılanlık tebrikiyetinin asaslı kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 20. günü Asya Tiniş Okyan Rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın 27. kitimlik rehberler bir resmi yığında kılgan Asya Tiniş Okyan Rayonu Hemkarlık Tortu'nu çoğaytıp Ortak Gölünüşünü İşka Aşuraylı namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 7. ayının 6. günü Cungu Komünistik Partiyesi bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen Partiyele hemkarlıkını küçeytip, halkını birlikte bəxtki eriştireyli namlı asası məqsəd sözünün bir kısmını anlattık. Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın məsul mahariri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir, mən Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Yoldaşı bilen bolgan söhbetten kiyin Aysım xan oylanıp qaldı. Köngülde erinin kepege qayıl boldı. Demisim şu. Oğlu Kahir kızlarının közünün yığın yegidek jiget boldı. Orastalla Aysım xanın atısını tattı. Koyuk kaşları astıdaki közleri bir kütünün közdek ötkür, kanşarlıq bunu astıdaki daim pak sıxırıp durduğun burtunun köküş izleri, aptapta pişkan pakırap durduğun misran terisi onun

berip apağını qayıl qıl. Qaysar keyipsiz alda işki qolunu silip polanlatıp, işki tarapki ırgıtkın içe yan toluqtın yukurğa çoğun yol tarap getdi. Hey, üyonla mağı tarapta nəg var sen? İşkili. O saran. Sen onu mığan denken işmey qana qılmən. Sen ilişip qapsan. Qaysar, odol yan toluqnun yuqurısıdaki çoğun yol boyuğa caylaşqan dukanğa kirip geldi. Ha, ukam Qaysarjan, bugün keypin taza naçarğu, dep sordu dukandar. Keypimni sorğıça, arqanı ala aka, bir botılğa. Sen texi bulturqı neseringni tölümündüncümü? Yani nese gidesen, sana haraq yok. Hey Qaysar, çoğun atağının hazır pulu jıqqı. Dukanın bir burjiki de kichik bir üstelinin çörü dep tıkılıp oturuşkan yaş, otur yaş kişiler topadaki birisi Qaysarga qarap tani qılışqa başıldı. Nemişki çoğun atağından biraz pul sorap gelip nesirini tölüp etmeysen? Çoğun atağın sana cazmen pul berip durdu. İşemisen berip sorap baka? Men hödü kılmen ki bəmək koymaydı. Qaysarının onunğa atçığı gelip bir göləydi. Andın dukandar qarap hökirdi. Man haraq berem sen yok aka. Aka diyen yer turmasan, helbika dukununni kümpey küm kılıp etip kögülgönni tan köstüp koymancı mı? Makul makul, aleme. Dukandar Qaysarga ak çak çak potlıkılık ak kona karıkıdan bir potlık elip bədi. Zakuskı gıcu. Yezip koy. Qaysar harakını elip bayık üstel tarafı karıp mağandı. Hey, uyek basan bir potlıkı azlık kılıdu. Kömüdün mü adamın köplügini? Yeni birini elip al. Dukandar Qaysarga vaqırdı. Qaysar, ündemedi.

0: Bugün biz insanla hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temede tohtalımız.
1: Melçe Uruş, İkinci Dünya Uruşu'da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
2: Minanç açarçılık, yer şehirde 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
3: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
0: Şundak, emniyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
3: Bu ne mi?
0: Tamak içi kiş. Tamak içi kişini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de patığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yahtaylı.
1: Yeme içme işini oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram se?
5: Ademi sendek döt olam dey.
6: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık davrida çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
7: Başka cahitki mekteplerge imtan beme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
1: Allah verim se. Senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
6: Ben bu olay yakışık öğüdek yaşaçık tırışmadım ha.
8: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlarımı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan manevi bulan.

Radyonun Kutusla programımızın dalmaştı vatimiz. Biz muhabbet kazanganda ya ki kuşalışla yüzbeginde necep teleylik dinmeyende kalmış. Onun başka etrafımızdaki her bir dostlarımızın teleylik buluşunu, ahmetlik buluşunu ümit kılmış. Uzakta yani şu ahmet, yani şu teley ya da kayedin kilodur. Teley sağlam kendin kilodur. Sağlamlığın yüzü bir bəxt. Beden sağlam boğanda arzularımız için tırcalayımız. Teley yakın niyetimizin kilodur. Akşamın kişilerin işleri ancak naçar olup gelmeyin. Şu an başkalar özümüzden mühimliğini his kıldayız. Ulan ılıklık ataklaylı. Ulan kalbi ılıksın. Şunlar bizden yollarımız kilodur. Teley yakın ideyedin kilodur. Bu ideye

Kadirli dostlar, programımızın da başlatmamız Allah adına stansımızın üzülme melodiye programımızı. Her vakit mehri muhabbet bulun. Mehri muhabbet boğulma etraf güzellik durun. Başkalarının yakış tarafını körüp özünü yükseldirgin bulun. Turuşunuz adli olsun. Adli turuş geçirin. Size hakik ihtiyaclık nersile emniyet onu köpmez. Siz üçün artık bilingen nersile belki başkalar üçün gerekli nersile buluşmak için. Adli turmuş küçüksünüz, arğılık mıcırak durmayız. Uşak çiçek işler için açıklanmam. Meselen yol tosulup geliş, bilet iliş için ücret saplaş, hizmettaşla ara uçuşmaz bu geliş, malzemetinin kopal muamelesi uçuraş diyen kokşaş. Bunda pislağı açıklap gözümüzü uçuratmayın. Özünüzü vakit acırtışka tıksıklıkım var. Küllük turmuş, yakşı, süpletlik ayınışka muhtaç bulundu. Bir bir gün vaxt acırdı, aram eliş unutup var. Sağlam turmuş geçirin. Yemek işe kağıltınızı tahlil kılıp, özgür çiftik iş tereplerini tipip çıkın. Uzaklığınızı tabanlaştırın. Hepsi de az digen de şüphetim hareket kılışını uzaklığa dağınlaştırın. Neyi kitap ya ki kinoladın ağan tecrübeleriniz veya ki yes duygularınız ne? Yakın dostunuz, sabahlaştırınız bile ortaklaştırın. Emberlep durun. Kişilerin okşaş bulmağın tecrübe sabahlarının haberdar buluş, hayatta yeni mena ve ilhamlarını ata kıldı. Küldürmüşsün tekimi yaktı menağı ilgi kıldı. Turmuşta her kanda kışta sınav bir kısmı cüret kılın. Mağlubiyetten korkma. Arzu armalarınızı tesavvurunuzla toktuk koyma. Ondan hatırlayın.

turmuş dostlar. Kündelik turmuşumuzda kılgan işimizin önemi intayın mı? Biz turmuşta iş kılışını bilip bu önemine ehmiyet verirsek bulmaydı. Turmuşunda önemine ehmiyet vermeydi Allah'ımı kitabımızda hilaba. Eğer biz mevcut bir işini vücudu çıkışka şünçilik zor tırçalık görüştüp ahırda diyerek yakşı önemi gelişemeyen olsak herkes boşup gitmeyi. İşkıştaki usulümüzden kovra ki hatalıkıga bir dikkat baksak. Bir adam melim yağış kesiş zavutuğa tümce işkıl kırgen günü zigirim işküt yağış kesipti. Başlık onu bek maktap. Bu işçi kuşallıkı da işkin bütüne tehim köp kısarıp kılıp işlep. Lekin aran 19 yağış kesipti. Üçüncü günü aran 13 yağış kesipti. Onun dışında açık hikayet o. Hem başlığa bu kadar vallahi düşendirdi. Başka onun için derek kesilgen patınız ne? Ne çıkıyordu bir bileysiz de sorursa? İşin aldıraşlığı da kaltı bileydiğen ne de mi vaktim boğsun? Demek, turmuşumuzda en şunda bir işte kısamlı bol diye de bu işin uçuluğu da yakınmaydıgan, ünümü sel kıraydıgan ademe nahi. Biz müşündak vakitte iş kılıç usulümüzden kovra ya da hatalıkını köperek oyun içimiz. Doğru usulunu tepip çıkışımız gerek. Bu bir vasıta bir işimizin önüme göre takılır. Şunun için vakitin muhabbet kurulaştırıp, estağidil oyunup, vakitin yakışı kontrol kılarlasakla iş bölümümüzün yukur götürelimiz. Bir hud ağır olmayımız. Hoşundak olsa yukurda ilk aydan anlandıyken dostlarımız köp oylandı deyip oylayın. Oylangaç nakşanlayın.

Hürmetli radyo anlayıcılar, programımız şu tapta devamlı şubatıdır. Her bir anlayıcılarımızla hoşçallıklarının hemrağı buluşunu ümit kılımız. Tatbikatlarda ispatlanışça, muşu hoşçallıklarının intayın paydalı taraftır bakın. Meselen, hoşçallı keyfiyatı damlaştırış, tüm süpütünü yukarı götürüp okanmak, uzun ömür görüştüğümü ona ait paydalıkken. Tatbikatçılar, 52 yaştan 79 yaş kişi boğulur. 3800 kişinin sınav kılışı arkalık, sınav katlaşmışçılarının bir günü tötketim, kuşallık, hem kaygı ve başka keyfiyatlarını hatırlayışı talep kıl. Andekin ulanı kuşal buluş derecesi asasen, en kuşal boğalla, müsbeten kuşal boğalla, en kapı oğalla deyip üç grubu bölge. Tatki kaçtan bayıkçı, en kuşal boğalla ve müsbeten kuşal boğallanın uzun ömür görüş müsbeti, en kapı boğallanın ikinin 20%'ın 35% ki yukur boğa. Şunun için kuşal buluş gerek. Her vakit külüm sırap durup gerek. Etrafındaki her bir şey iledin, her bir hikaye iledin, her bir kişilerin kuşallıklarını izlet duruş gerek. Kıyamışsa biz mu hazır kıdemlerimizin kuşallık izleyelim. Bizde kuşallıkı başlayan küllerimiz devamlı bozulmakta.

Radyo Anlatıcılar Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının müzik kıymetliklerinden anımışlar. Ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamalarına köpten köp rahmet. Sizler birden hoşluş adını turvatıydım. Bırak ertedeki programımız tekrarındadır. Anlaştı her gün tutmanı versinler. Eğer programlarımızın vaxtıda anlayamayıp alan bolsan da stansımızın radyo turunu kırıp kalan vaxtıda halıvan çalışanlar buldu. Bugün programımızın Mesum Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Emilullah. Nazaretçisi Bahtiyar Mikrofon orada, senin dostuna Abdursun Abdurrahim.

0: Kongo Kong Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komiteti'nin esası. Memleket Halk Kurultayı Daimi Komiteti'nin başlık cavlacı 6. ayın 24. günü üçtünkin 14. növetlik Memleket Halk Kurultayı Daimi Komiteti'nin 23. sallık yığınığa sırtın katnaşkan Memleket Halk Kurultayı vekilleri bilen söhbetleşip fikir almıştırdı. O monolarını təkidledi. Halk Kurultayı vekilleri Xi Jinping kanunçılık ideyasını çoğunlukla ögünüp, teşvik kılıp ve ızdırlaştırıp, öz hizmeti ve mesuliyetini ada kılış emeliyetliği birleştirip, kanunçılık emeliyetliği katnışıp, kanunçılık rolünü evli aldırıp, kanun bilimlerini tartıp, kanunçılık teşviki terbiyesine rolünü pahalı cari kuldurış gerek. Söhbet yığınında vekille 8. 5 yıllık kanun savatlarını umumlaştırış toğusudaki kararının yolu koyuluş ehvali toğusudaki dokulatını karab çıkıştı birleştirip, kanunçılık teşviki terbiyesini küçük etişini çördüyüp söz kılıp, pişkir teklif verdi. Cavlacı estaydıl anlap, vekiller bilen çoğunlukla pişkir almıştırdı. O, mandak dedi. Partiyanın rehberliği de, dövletimiz 8. 5 yıllık kanun savatlarını umumlaştırış, yirik planını da tüzüp ve yolu koyup, barlık kuralarının kanunçılık sapası ve cemiyetini idare kılışının kanunçılık seviyesini östüşüne güçlükleri sürdü. Cavlacı Munulan'ı təkidir. Halk kurultayı vekilleri Xi Jinping kanunçılık ideyesini ögünüş, ızçılaştırışını, mesuliyetini ada kılıştaki asası maharet ve zörür dersli kılıp, bu muhim ideyanın muhim ehmiyeti, mol mezmuni, emeli terpini çoğunlukla düşünüp, anlık kalda meyansını kurallandırıp, emeliyeti yetekçilik kılıp, hizmetlerini ilgili sürüş. Xi Jinping kanunçılık ideyesini teşvik kılışını, vekillerinin mesuliyetini ada kılışını sındırıp, Jungo'nun kanunçılık hikayesini yakışı sözleş gerek. Cavlacı mündak tepki ösetti. Halk kurultayı vekilleri anlık kalda kanun hürmet kılış, kanun ögünüş, kanun rayı kılış, kanundur paydalanışının ülgülerden buluşu. Asasi kanunu ögünüş kuşaytip, asasi kanun prinsipiğe katlık emel kılıp, vekile kanunu, kanun çıkırış kanunu, nazaretçilik kanunu, memleket halk kurultayı teşkili kanunu ve kengiş kaidesi katarlıklarını pişik ilgilep, mesuliyetini kanun ve tertip boyunca katlık ada kılıp, partiya ve devletinin omu bilen olak bağlışıdaki yaş köyürük bulup, pak talepçin bulup, halk ammasının nazaretini anlık kabul kılış gerek. Cavlacı Munulan'ı təkidledi. Kanunçılık teşviki terbiyesinin kıratmalıkı ve emri ünümünü tırışıp östürüş. Halk kurultayı vekilleri mevkani iş oranı mesuliyetine karıtıp, kesbi alahidlikini cari kıldırıp, kanunçılık teşviki terbiyesinin ünümlü usulü üstüde faal izlenişi. Asasi katlamı çoğun çöküş, ılıklık yetkiliş, ama asan kutlayış usulüden paylanıp, kanun savatlarını umumlaştırış ki kanunçılık emeliydiğe. Asasi katlamını idare kılış ve kündülük türmüş sındırıp, kanunun ünümlük yolu koyuşuğa türtke buluş gerek. Li Hongjong söhbet yığınığa riyasetçilik kıldı.
1: Stansımız haberi. Siyasi Məsləhət Kengəşi 14-cü növbətlik Məmləkətlik Komiteti Daimi Komiteti 17-ci sallıq yığınının umumi yığını 6-cı ayının 24-cü günü çüşdün burun etildi. Məmləkətlik Siyasi Kengəş Daimi Komitetinin 14 əsası yuqur sifətli tərəqiyyatı çıldırıb, ixtisadının sıcıl, sağlam tərəqi qılışı və cəmiyyətinin umumiyyüzlük yüksəlişi türkü boluşunu çörüdəb söz qıldı. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Memleketlik Siyasi Kengişinin rəisi Wang Hunin qatnaşdı. Daimi Komitet əsası Li Heping, pətexnikada yenilik yaratış yetekçi qılıb, dövdümüzdən zamanıvi kəsib sistemisi quruluşu ilgiri sürülüb, kəlgüsi tərəqiyyatqı dair strategiyilik əvzəlik müstəhkəmlənsə təklif bəri. Daimi Komitet əsası Can Shenghai, əmri iqtisadını müstəhkəmləb və zoraydıb, ticaret soğudu mühitini yaxşılab, yeni sübətlik işləb çıxış küşlərini yetildirib və rəvajlandırıb, tərəqiyyat zapas küşünü aşırış ki, rəhzəb oturuq qoydu. Daimi Komitet əzası Liu

0: hayat ne ilgari sürüş doğrusu diki muhim bayallarını çonkur ürünüp ve zilleştirip, çokur süpetlik terakiyat ne ilgari sürüştün ibaret bu baş tema ve baş vezipini tuttu ilgilip, yukur seviyede mesuliyetin ada kılış, yukur süpetlik terakiyata mulazumet kılış için kurup, iktisatının sicil, sağlam terakiyatı ve cemiyatının umumüzlük terakiyatını ilgari sürüş gerek. Dikkatine zamanı kesip sistemiz bir pakılış. Yukur seviyelik pen teknikada özgü tayını kudret tepiş. Yeni terakiyat endizisi bir pakılış. Yukur seviyelik sosyalist bazar ilgilik üzülmesi bir pakılış. Halk turmuşunu kapaletlendiriş ve yakşılaş. İktisadi ictimai terakiyatın umumüzlük yeşil tıpkı özgürşini tezli çıkartarlık zor meselelerini merkezleştirip, siyasi kenar azalarını birin sepke çoğun çökü emeli ahvalını tekşürüş. Del cahide çare tedbir körüstüş. Emeli ileştirişke hedefçilik kılışını yanımı küşe yetişke teşkilleş gerek. 15. 5 yıllık planını yol koyuşka lazımet kılış ve yardım bir işini gördüm. Tekşürüp tetkik kılış, keniş iş, hakimiyet işlerini muhakeme kılışını küşeytip, Sündüncan Efendi dünyada gelgelikinin 160 yıllıkını hatırlayışını çördüp, iştipaklık, birleşme dostluk hizmetini küçeytip, Xi Jinping partiye kuruluşu ideyasını övünüş, zıçıllaştırışını çördüp, toğur siyasi netice karşı turguzuş ve onu emeliyet kürüstüş övünüş terbiyesini çıktıp, siyasi genaşının öz kuruluşunu küçeytip, memleketlik siyasi genaşının giyinki 20 yıllık türlük hizmetlerini tuhta yakşı işleş gerek. Avazga koyuş arkalık, yığında yoldaş Li Xiaohong'ı 14. nöbet memleketlik siyasi kinaştan azalıqıga. Ma'arif pen sekiye tetterbiye komitiyetinin muavunu mudurluqıga. Yoldaş Xiaoping'ı 14. nöbet memleketlik siyasi kinaştan azalıqıga. Cemiyet ve kanunçılık komitiyetinin muavunu mudurluqıga teyilleş karar kılındı. Yoldaş Çin Yun'un 14. nöbet memleketlik siyasi kinaş daimi komitiyetinin azası. Azalıqıdın istifasını kubul kılış toğırsızdiki karma kullandı. Wang Xiaodong'ı 14. nöbetlik memleketlik siyasi kinaş daimi komitiyetinin azası. Yezi ilgiliki ve yezi komitiyetinin muavun mudurluk vezipsizden kaldırış. Hem de onun azalıq salayetini elip taşlaş toğırsızdiki karma kullandı. Yoldaş Hu Qinglin, Peng Chun'un 14. nöbetlik memleketlik siyasi kinaşının azalıqıdın beyan istifasını kubul kılış toğırsızdiki karma kullandı. Yığında Wei Xiaodong, Hu Guisong'un siyasi meslek genişi 14. nöbetlik memleketlik komitiyetinin azasız salayetini elip başlaş doğrusudaki karar cezimleştirildi. Yepiliş yığının kiyen, Cumhur Kompartiyesi Merkezi Komiteti, Siyasi Kanun Komitiyetinin baş katibi, Yambo, Teklif Binaen, Dilet Hayupsizliki Sektimisi ve iktidarını zamanı yılaştırışı ilgiri sürüp, Tehimi yukur seviyelik Tınış Cungo kurup çıkaydı degen temada ögünüşlik siyasi sözledi.
1: Tansımız haberi. Gogin Akbarat Çıxanısı 6. 24. günü Akbarat ilan kılışıqını etip, Cunha Xalık Cumhuriyeti'nin Milletle İtifaklıqı Tərəqiyatını ilgiri sürüş kanunuqa alaqadır əhvallarını tonuşturdu. Alaqadar məsul kişi tonuşturumdaqdı. Cunha Xalık Cumhuriyeti'nin Milletle İtifaklıqı Tərəqiyatını ilgiri sürüş kanunu Yeni dövrdeki milletler sahasındaki tunci mehsus kanun. Yeni dövrde asasi kanundaki alaqadar belgelemelerin yolu koyuş, milletler işlerini bir taraf kılış ve milletler hizmetini kanat yedirişteki negizli kanun. Cunha Xalık Cumhuriyeti'nin milletler itibarlıqı tərəqiyatını ilgiri sürüş kanunu bu yıl 3. ayda 14. nöbetlik memleketli xalq kurulduğu 4. yığını da yukur avaz bile makullanan 7. ayının 1. günüdün tartıp yolu koyuludu.
0: Stansımız kabri. Goyan Aparat Çıxanısı 6. ayının 24. günü yeni müsabıdaki köreşçilə, cungoluk ve çetelik muhbirli bilen körüş yığını açdı. Xalık işleri sistemisinin 5 vekili, xalık işleri sistemisi, xalık turmuşu qarışdı bağlaş, mülazimet arlı xalıkın kalbinin illi tiş baş temizini çördəb, cungoluk ve çetelik muhbirli bilen körüşdü, hem fikir almıştırdı.
1: Stansımız kabri. İran İslam Parlamentinin başlığı Kalibov 6. ayının 24. günü İran ile Amerika'nın düşünüş əsasnaməsi imzalışı Amerika'nın uruşda məğlub bolğanlığını ifadəlidi. Bu düşünüş əsasnaməsini hasıl qılış İranın qarşılıq görüşünün nəticəsi idi. Amerika'nın dövlət işleri katibi Rubio 6. ayının 24. günü Amerika ile İran oturduğundaki texnikalıq söhbət müşayının axırı əsləyə gəlidi. Söhbət Şvetsariyada ötküzülüşü mümkün deydi. Pakistan diplomatı

0: Hürmetli radyo anlayıcılığa, Emre Dünyağı Nezer programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılığa, ben Zumret Yasin.
0: Radyo anlayıcı dostlar, bu yan akbarat işkanısı yakında Tefim Adil Muhabbet Dünyavi İdare Kılıç Sistemisini berpa kılış. Jungon ideyesi, teşebbüsü ve her kiti nam aktarış kitabı ilan kılıp, Jungon'un Dünyavi İdare Kılıç ideyesi, teşebbüsü ve her kitini sistemilik tanıştırıp, Dünyavi hırsga ünlülük takabül etiş, dünyavi idare kılış sistemisini ıslak kılış ve mükemmelleştiriş için tekniken halkara ortak tonuş ve birikim kuş topladı. Halkaradaki zatla bu kızgın müzakır kıldı.
1: Geveniya Tonisi Amadu Olba yakında Cungo Muhberi'nin mesul ziyaretini kabul kılganda, Cungo'nun nespeten kısqı vaqt içinde halkımı tereqiyatı işe aşırıştaki muvaffaqiyetli emniyeti Geveniya Tarlıq tereqi kılatkan dövletlerine nespeten muhim ilham iliş ehmiyetine ege. Geveniya Cungo'nun tereqiyat tecrübelerden örnek almaqta dedi.
0: Halkara güzel küçüle, Amerika'nın İran'ın düşünüş esletmesi imzalışı, dünya energiya teminatının tedrici esleği gelişige ümit var bilgen ilip geldi. Lekin Hormuz Boğuzu'nun yol yürüyüş kutsat kılıçın normal yürüyüş kaydışıga yenil vakit getirdi. Deniz Boğuzu'nun ötüdüğün energiya meksulatları bilen normal temelleşme esleği keltürüş yenila bir hatarlık işletiştiriş iktidarı. Şenştin ibaret 3 kıyıp ötkeldi 3 kilo doğu da karmakta. Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi de tıngla programımızın tepsilatı bolsun.

Hürmet Radyo Anlıcı'nda. Gemine zonisi Amado Ulba yakında Cungo Mokberi'nin məxsus ziyaretini kubul kubanda ondaq dedi. Cungo'nun kısa vaxt içinde halkımı terapiyatını işgal çoruştaki mapaqiyyatik əmeliydi. Gemine Katarlıq terapi kılıbkan devletlerine nisbətən muhim ilham eliş əhmiyyidiydi. Gemine Cungo'nun terapiyat təcrübelerden örnek olmaqda. Amado Ulba ondaq dedi. Cungo'nun terapiyat musabisi terapiyat kılıbkan devletlerinin öz tırışçılığı arkalık halkımı terapiyatını tamamen işgal aşuralaydığını ispatladı. O mundaq dep qardı. Cungo'nun terapiyat təcrübəsinin mühim əhmiyyətki iyi buluşudik səbəb şu ki, o terapiyat kılıbkan devletlerine hakiki yolu koyuşku bulunan terapiyat yolunu ispatlap verdi. Cungo başının ahı Gevinia'nın övünüş, örnek kılış, mühim obyekti bulup geldi. Amado Ulba, iki devlet münasibetinin terakkiyatını istep, bununla bildirdi. 1959 yılı iki devlet diplomatik münasibet ortaqandı buyan, iki taraf emli hemkarlıkını kanat yaydırıp, uzak müddetlik, mukim dostluk münasibetini şekillendirdi. Nurgun hemkarlık neticeleri içi de, o bu yıl şildişki tapşırılgalıkının 60 yıllıkını kütüb alğan Jinkang su elektr stansisini ala aytıp aldı. Bu mundaq dedi. Bu su elektr stansisi menin yurtum Pita ölkisige kurulgan. Bugünge kadar o yanıla şu yerde tak ötürüp durmakta ve tarıkı guap olmakta. Cungo'nun sırtkı yürüyüşlük yerden bergen tuncu su elektr stansisi ve Gevinia müstakil bulandan kiyin kurulgan tuncu su elektr stansisi bulan Jinkang su elektr stansisi Gevinia'nın iqtisadi ijtimai taraqqiyatiga muhim töhfe koşup lakılmay, yani iki devlet dostkidiki muhim guvakçı bulup kaldı. Amado Ulba munulan öldürdi. Devrinin taraqqiyatı ägişip, İki devlet hemkarlıkı üzüksüz kenaydı. Kançılık hemkarlıkı bugün şükürde Gevinia Cungo İktisat Sodu Münasibetinin muhim törkiyi aylandı. Bu tür yıl ahırda resmi işlep çıkırış kırıştırılgen Gəbi Mando Tömörkeni türü dünya dereceli kançılık türü olupla kalmay. Yani Gevinia İktisadının tüpünü özgürleştiki muhim hareketlendirgüş güç. Bu tür Ruda məxsus porti və tömür yol qatarlıq zor ul əslə quruluşu türkü olub, Gevinia'nın əşya obrot sistemisi və rayon tərəqiyyat əndizisini görünərlik özgərdi. O, bunu da bildirdi. Gevinia Cungo'nun tərəqiyyat təcrübələrini örnək qılıb, sana ətləşdiş bilən yezi iqilikini zaman yulaşdırışını masıl qırıb sürüb, iqtisadının teximi tənqon və imkaniyyat

Netflix için terakkiyatını ilgari sürüşünü ümit kıldı. U mundaq dedi. Kelgüsüde işki tarap hükümetle ara hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp kalmasın. Karxanla ara, bolup mu xüsusi karxanla ara hemkarlıkını tekimi küçeytip, kes terakkiyatı orkılıq satın aşırışının işki hareketlendiriş küçünü küçeytiş gerek. Ama bu ulba mundaq tep kardı. Bağlan Sirkep Jungo Karhanısının Gimineye Gimineye Gimineye Gimineye Gimineye Gimineye Şundakla Bağlan Sirkep Gimineye Yaşlarının Jungo Berip Tümür Yol Ticareti, Kuruluş Teknikisi ve Sana Et Başkuruş Katarlık Kespi Bilim Yani Ögünüşüge Egişip, Şikil Dölet Hemkarlıkının İktisaslıkla Asası ve İctimai Asası Üzüksüz Kutulanmakta. Meyli İktisaslıklan Yetiştiriş, Mağar Palaksi, Yaki adımiyet tepkarlıkı bolsun, hemisi de bağlan sırı güçlü terakkiyat vaziyeti barlık geldi. Jungo'da terbiye ilovatkan Nurgun Geviniye yaştırı, şu caydaki karhanla ve kesiplenin tayancılırdan bolup yetilip, işki döle temkarlıkının sıcı terakkiyatına yine hayatı kuşkuştu. O mındak tepkardı. Afrika devletleri Jungo'nun ekibiş dairesini davamlı kenarışı edip gelgen fırsatını tekim aktif ilgiliş gerek. Jungo bazırının külümü gayet zor, hayatı yüküşkü olgan bulup, Afrika karhanılarını kent rakiyat boşluğundan temirledi. Geviniye Jungo karhanıları bilen bolgan hemkarlıkını yenimi küçeytip, öz devletinin tekimi köp mesulatlarının Jungo bazırı kreşini ilgiri sürüşünü ümit kıldı. Bu yarışanın cevabındaki devletle hemkarlıkı üstüde toktalganda bunda dedi. Jungo otuğu koygan bir belbağı bir yolunu ten kuruş teşebbüsü, terakki kılıvatkan devletlerini yeni hemkarlık süpüsü ve terakkiyat fırsatı bilen temilledi. Şunlukla yarışanın cevabındaki devletlerinin alakını ravallaştırış, ortak terakkiyatını ilgiri sürüşüge paydalık şaraitli yaratıp verdi. Geviniye yaşlarının gelbedeki devletlerinin iştipatlık hemkarlıkını küçeydip, terakkiyat ıkıdarını birlikte östürüşüne devamlı ilgari sürüşü halıydı. Amado Ulba, Geviniye Jungo münasibetinin terakkiyatıga tutuluk işlenç bilen karaydıgallıkını bildirdi. O munda dedi. Geviniye Jungo bilen bolgan hemkarlıkını yenme küçeydip, zamanı viraştırış terakkiyat yolu üstüde birlikte izlenip, öz ara menfaat yetkizip, orta terakki kılışını halaydı.

Övünüşünü bilen Adem ben bakitlik. Övünüş yolda itihat bilen izdin altından izdin iştahımda aldığı bir lavatın radyo anlıyorlar. Koşu vatanda hayırlı olsun. Bugünkü övünüş programımızda ön sonlarını karışalım. Ben Arafat Hüseyin. Ve bugünkü övünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 7. ayın 6. günü Cumhur Arap Devletleri hemkirlik Londra'nın 9. nöbetlik minister derecelikle yanına erken Cumhur Arap Devletleri hemkirlikini küçültüş, göz aldıkça kıyıncılığını ortak geniş, kol tutuş ilgirleşke, ilgirke her kandak vakit gidin çekerek montajın anlı tebrikiyetinin asas kısmı. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 11. ayının 20. günü Asya Tiniş Okyan Rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın 27. kitinlik rehberle bir resmi yığın kılgan Asya Tiniş Okyan Rayonu Hemkarlık Tortu'nu çoğaytıp ortak yolun için işe açırayla inanlık sözünün bir kısmı. Ve başvuru Xi Jinping'in 2021. 7. ayının 6. günü Cumhur Komünistik Partiyesi bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığındı sürgen partiyeler hemkarlıkını küçeytip halkın birlikte belki eşireyle inanlık asas maksat sözünün

radyon rutbosla. Tövende başvucu Xi Jinping'in 2027'nin 6. günü Cungu Arab Devletli Hemkarlık Mumbarı'nın 9. növetlik ministri derecelikli yığınlığı evetken Cungu Arab Devletleri Hemkarlık'ın küfiyetiş, göz aldıdaki kıyınçlıkla ortak yeniş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirki herkanda vakit ikinin bekerek muhtacınanlık tebrik etinin asaslı kısmını anlatın.

2018 yılı men Cumhur Er Devletleri Emkarlık Müdürü'nün 8. Nöbetlik Minister Dercilikte Yığınının İçiliş Murasımı da Cumhur Bilen Arap Devletleri'nin Stratejilik Hemkarlık Münasibiyeti Ornat Kalkın Cakırılıp, Cumhur Arap Devletleri'nin Tağdırdaşlık Gevdesini Berpa Kılıp, İnsaniyet Tağdırı Ortak Gevdesi Berpa Kılışka Birlikte Türkü Buluşun Teşebbüs Kılgan idi. Bu Arap Devletleri'nin kızgın avaz koşuşu erişti. Şikildim bu yan, Cumhur Bilen Arap Devletleri stratejiyenin maslaştırış ve hareketini cipsulaştırışını küçeltti. Siyasi cihetki özara işiniş, künsürü çonkurlaştı. Bir belbağ bir yolunu ortak berpaklı şemkarlıkının neticeleri mol boldu. Adimiyet alakısı mol, rengdar boldu. Umumüzlük hemkarlışıdığan, ortak terakki kıldığan, kelgüsü yüzlengen Cumhur Arap Devletleri stratejiyelik hemrahlık münasibiyeti çonkurlaştı. Yeni tasıman öpki yalık yokumu yüzbergenden bu yan, Cumhur Bilen Arap Devletleri yapa müşakkatli birli bulup, öz ara hemden bulup, birbirine katli kullap, zeş hemkarlaştı. Bu, Cumhur Arap Devletleri'nin tağdırdaş hikayelikinin canlık kartinisi. Hazırkı vaziyette, Cumhur Arap Devletleri hemkarlıkını küçeytiş, köz aldıdaki kıyınçılıkını ortak yemiş, kol tutuşup ilgirleşke, ilgirki her kandak vakitteki de bekerek muhtaş. Men, iki tarafının bu kıtımkı yığının içilişini fırsat bilip, stratejik fikirleşiş ve maslışını küçeytip, yukunlu takabut duruş kıtırlık, her kaysi sahalardaki hemkarlıkını putkaren bilen algı sadetip, Cumhur Arap Devletleri tağdırdaşlık gevdesi kurduşunu üzlüksüz çonkurlaştırış. Puflaşkı tötkü bulup, Cumhur Arap Devletleri halkıge tehimi yakışı bahtiyar için ümit kılımen.

Radyon Hucu Dosta. Tövende Başucu Xi Jinping'in 2020'nin 11. ayının 20. günü Asya Tiniş Okyan Radyonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın 27. ketimlik rehberle bir resmi yığında kılgan Asya Tiniş Okyan Radyonu Hemkarlık Tortu'nun çoğun ortak gölün işini işe aşırı ilinanlık sözünün bir kısmını anladığımız.

Növbette dünya ve Asya Tınış Okyanı rayonu çoğunluğu özgürlüğünü başını keçirmekte. Yeni tasman öpkiyalığı yokluğunun partilişi bu yüzünün işini tizildi. Dünya iktisadi pes koyu düşüp kaldı. İktisatın dünya ilişi tertür şamalı düş geldi. Yek terepçilik, korukçılık baş götürdü. Adlılık bilen önüm, iş bilen teksimat, teknika bilen şu oğul iş katlarıkla oturtudaki ziliyet yıkımı gevdilendi. Bay namaratlık perke ilhem onumüzlük mevcut. Dünyavi idarik sistemisi yeni hırsı duş geldi. Asya tınış tuncu gitim ıhtısatın onumüzlük menpi işi görüldü. Halkın sağlamlığını kodaş, ıhtısatın esli keltuş vazifesi müşkülleşti. Kelgüsü de Asya Tınış Okyan rayonu hemkarlığının kayısı yolda menişi rayon terakiyatıga, halkın bəxt saadetiye, dünyanın kelgüsü münasibetlik.

eksportunu çoğaltıp ortak gülün işini işe aşırışımız gerek. Biz kimşi birlik ikiliş asası da emeli hemkarlıkını alığı selcetip, ziyet ve ıhtılapını muhafık bir taraf kılıp, Asya Tiniş Okyan rayonu hemkarlıkının toğı yolun işini kodap, Asya Tiniş Okyan rayonu ıhtısadi hemkarlık teşkilatını uzak için mokum terakki kıldırışımız gerek. Yukumgı takabı duruş, növetki en tahırsız vazife. Biz vaksini tatkik edip yasaş ve almaş duruşunu küçeytip, vaksinini tırışıp dünyavi amniyo mahsulatka aylandırıp, terakki kılatkan devletlerinin vaksinini erişeleydiğen ve kutubiydiğen polisini ilgiri sürüşümüz gerek. Cungo terap, yeni taşıman öpki yalıgı yukumi vaksinisini yolu koyuş planına katlaştı. Cungo terap, Asya Tiniş Okyan rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın amniyo seyye, otra, kişik mikro kırhanılar katarlık sahalardaki siyaset alakısı ve iktidar kuruluşunu küçeytişini kollap, Irak musafirlik davalı teşebbüsünü oturup koyup, namrat ve çet, Irak rayonlardaki hılıkını vaktida önümlük davalınış imkaniyetine ilgi kılıp, yukumu takabutuş hemkarlıkla ve iktisatının esli kilişki küş koşudu. Cungo terap, Asya Tiniş Okyan rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın roluna yüksek ehmiyet verdi. Asya Tiniş Okyan rayonu İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın terakkiyatını devamlı kollaydı. Başından ahır, Asya Tiniş Okyan rayonu da yetiz tartıdı. Asya Tiniş Okyan rayonunu güllendirdi. Asya Tiniş Okyan rayonuna bekti yardıdı.

Radyo Anadolu dostlar. Tövende başkı Cezli Cinping'in 2021 yılın 7. ayının 6. günü Cumhur Komünistik Partiyası bilen dünyadaki partiyeler rehberleri yığında sözlügen partiyeler hemkarlıkını küçeytip halkının birlikte bahtı eriştireyi tamlık asasi maksat sözünün kısmını anlatmış.

Hürmetlik partiyeler ahırları, hanımla, bendile, dostla. Cumhur Komünistik Partiyesi kurulalıkıga 100 yıl bulan peyde 160 neçü dövletiki 500'ün artık partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyeler ve her sahanın 10'undan artık vekil bilen ikran edilen bulup, halkını bekti eriştiriş ve partiyelerinin mesuliyeti diyen bu zor temi üstüde muhakimi parğalıkından iddiayım kuşalma. Bu mezgilde 170 neçü dövletiki 600'ün artık partiye ve siyasi teşkilat, Cumhur Komünistik Partiyesi kurulganlığının 100 yıllık münasebeti bilen 1500 partiyeden artık tebrik telgramısı ve tebrik hiti evet, Cumhur Komünistik Partiyesi gibi olan dostu ve güzel dileklerini ifadeledi. Ben Cumhur Komünistik Partiyesi gibi vakaliten köpçülükte çin kalbimden rahmet eğitim et. Bir neç gün ilgini biz yığını içip Cumhur Komünistik Partiyesi kurulganlığının 100 yıllığını tebrik edildik. 100 yıldan bu yan Cumhur Komünistik Partiyesi Cumhur halkını iştifaklaştırıp ve yetekleyip toktavsız küreş kılıp Cumhur milletinin oranından desturuş beyişten kudret kuşku ötüştek uluğu alkışını kütüvülüşüge türütkü oldu. 100 yıldan bu yan Cumhur Komünistik Partiyesi Cumhur halkı bilen dünyadaki her kaysi devlet halkının takdirdaşlığı çan turup dünya umumiyeti ve devir ikimida Cumhur terakkiyatının ilgirleş yolun işini ilgiledi. Her kaysi devletlerinin ortak terakki kılıçı ve gülün işini ilgiri sürdü. Cumhur Komünistik Partiyesi ve Cumhur halkı kolu keltirgen tarihi muvaffakiyetle dünyadaki her kaysi devlet halkının zor güç bilen

ýaratdylar. Her kaysi döwletleriniň özara alaqalanyşy, özara taýnyşy, özara täsir köstüşi tekimi goýulyşy bolýar. Halkara jemgyýet ýeňi taşlaman öpki ýalugy ýokumynyň hyrysyna kabul duruş, ykdysadynyň äsli kelişini ilgeri sürüş, dünýäniň mukimligini gowdaş üçin japalyk tyrışçylyk körsetdi. Her kaysi döwlet partiýaly paal izdenip mesuliyetçiligini namayan kıldı. Şunu bilen birge, bazı jaylarda uruş malumatçılığı ve tokunuş ilham dağımını şartıdı. Açarçılık ve kesel ilham yamıra vardı. Arazlık ve karışlaşış ilham eğrilişi vardı. Her kaysi devlet halkının bəxtlik turmuş intiş sadası teknimi küçü vardı. Bugünkü günde insaniyet cemiyeti nergi bir nerede turuşunu tallaydığın tarihi peytke yeni bir kitin duş geldi. Düşmeli kılıp karşılaşam dok, ya ki özara hörmetlişem dok. Bekini bilip alakını üzem dok, ya ki içi bitip hemkarlışam dok. Nöl neticilik ilişam dok, ya ki özara menfaat yetirip ortak payda alam dok. Tallaş öz kolumuzda, mesuliyet öz zimimizde. İnsaniyet bir bütün gövde, yer şari ortak makal. Ortak hırs aldı da, her kandak adem, her kandak döle, özünü bil, özgünü koy diyenleydi. İnsaniyetin fakat bir yakının başlıkıp, inak birli yaşaştın ibaret birli çıkış yolu ba. Partiyede insaniyet terak yatığı türütkü bulunan muhim küşbolu süpütü bilen, doğru ilgirleş yolun işini mokum biktip, xalqın bəxt saadeti və insaniyyətin tərəqqiyatını gözləş, tarixi məsuliyyətini zimmisi gediş gərək. Minətə, partiyələ, tövəndiki bir qançı noxtını tırışmış qaçırış gərək. Birinci, biz yönüş ki təşkil qılış məsuliyyətimizini zimmisi gedib, insaniyyətin ortaq kəlgüsünü ilgilişimiz və yardışımız gərək. Xalq bayaşatlıq və xatırcanlıqə, adıllıq və həqqaniyyilik təşna. Büyük devir, büyük endizige ihtiyaclık, büyük endize ken kosak buluşu çakırdı. Öz dörtünü aldın ki oranı kuyuş noktasının karganda, dünya karı hem kıstan körüdü. Her vakit keskinleri kabetki tolgan buludu. Terdirdaşlık noktasının karganda, dünya ken hem azadı körüdü. Hem mecai hem kadık pürstü tolgan buludu. Biz xalqın yürek sadasına kulaq silip, devir iqınığa layıqlaşıp, her qaysi devletlerinin maslaşış ve hemkarlığını küçeytişige türütkü bulup, öz dövletimiz xalqının menfaatini dünyadaki her qaysi devlet xalqının menfaati bilen birlik keltirip, insaniyet taqdiri ortak gövdesi berpa qilish yolun işi qarap ilgirlişimiz gerek. İkinci, biz ortak tonuş asıl qilish mesuliyetimizni zimimizge ilip, bütkül insaniyetke ortak kımmet için duruşumuz ve onu evuz aldırışımız gerek. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti, tüzümü, terakkiyat seviyesi okşaş bulmağını bilen, her kaysi devlet halkı, tenişlik, terakkiyat, adıllık, hakkaniyet, demokratiye, erkeklikten ibaret bütkül insaniyetke ortak kımmetke intilir. Biz insaniyetin istihbali ve tağdırge yüksek mesul buluş pozisiyası bilen bütün insaniyetke ortak kımmetinin teşebbüsçilerden bulup, okşaş bulmağın medeniyetinin kımmet mezmonuğu bulan tonşini ken korsaklık bilen düşünüp, okşaş bulmağın devlet halkının kımmetini işe aşırış yolu üstüdeki izlenişine hürmet kılıp, bütkül insaniyetke ortak kımmetini öz devletimiz halkının menfaatini işe aşırış emeliyeti de konkret emelli namayın kılışımız gerek. Biz bugünkü 3 programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2020 yılın 7. ayının 6. günü Cumhur Arap Devletleri Hemkarlık Mundurunun 9. nöbetlik minister derecelikle yanına evetken Cumhur Arap Devletleri Hemkarlık Mükçetliş, göz aldırki kıyıncılıkla ortak yemiş, kol tutuşu ilgirletke, ilgirke her anda bahçikidin gerek muhtacına anlat tabiriyetinin asas kısmı. Ve başvurucu Xi Jinping'in 2020 yılın 11. Asya Tiniş Okyan Rayoni İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın 27. yetimlik rehberler bir resmi yığında kılgan Asya Tiniş Okyan Rayoni Hemkarlık Kulatı'nın
ئىشلىتىپ ئورتاق گۈللىنىش ئىشقا ئاشۇرايلى ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمى باشۇرۇش جىنپىڭنىڭ 2021 6 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بىلەن دۇنيادىكى پارتىيەلەر رەھبەرلىرى يىغىنىدا سۆزلىگەن پارتىيەلەر ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ خەلقنى بىرلىكتە بەختكە ئېرىشەيلى ناملىق ئاساسىي

Programımız müşterdaya yazmıştı. Programımızın mesul mahalleri Adıl Adlet, Nozu Güneyber. Nazaret Zeynucat Abdülkadir, Mən Arapa Özenka. Dönü, Allah'ın başka

Salam dostlar, kanalımda dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yeni uçuşlar yeni mezunlar ile huzurlar getirip geldik. Programımızı avval kadar yaptırıp anlayacaklıkları işinimiz. Ben Riyasetçi dostlarımla Şirin Gülçok'tu. Bugün programımızda yeni kandak tezimlik mezunlar anlaştırılandı. Bu da kızıksanlar diye kıtanlar devamlı hızlısı.

Bizden belki bir yazıgız gerek, biz bu bir kınç gülük programlarımızda Mahindur Abdülmü'nün Mürapa Tənlik Hayat namlı polisinin altın kısımını alıp kaldık. Üye, kuyuksuz bir səmini izləb gəyən Şərifənin keçirmizleri abiyyəni tolım hayran kaldırdı. Şükünü ula uzunum boyan unutup kitap diyen köylü bir gün düşüyüzdü. Kim, adını yıkılışıp ikinci balısını tutandı bulsa, burun kudumu acızlap ödöp getirdi. Gerçi, işki ülke çoğlanın onun kamağını kamağa bulsa mı, o, tenini çımılağın kesin sebebinin öyrü bulamayı ödetti. Ondan da, bu bir aile kişilerinin kengi günü kandak bula. Ne kızıksanız, dekdanızdan Rengi Radyo Jurnu programımızı oranlaştırılan Mahinur Abdülmü'nün Rapa Tämlik Hayatının Rapovusunun devamıdır bulsun.

Kaderli dostlar, Ağlat kanalına herkes Xalıq Radio Stansiyasının radio canlı programı Ben Riyad Taca dostlarla şeyim götürdük. Dekimiz bugün radio canlı programı uğraştırılan Mahinur Abdülhamid'in Marava Tembik Hayat Anlatı

Belki nesəliyə, büyük bir kitap oqan oxuya. Bəlkim, bir apacı xat qaldırıb qoyğan bolsa, dedi. Öy, bu kitabını anlayıp yeni kitap getdim. Şu zaman aldığımda, Begis başlılıq, qip qızıl ayaq namayım oldu. Şunlaqda mı, Səbihənin gibi uğurluq idi. Səbihə bilən, lancım deyişməkdən piyadım yanıp, üyümüzgə geldim. Üyümge kirdim. Üyümünü bir qarat topu basqan idi. Qarğanda, şu günün başlap, Səmimu bu üyge dəsir baxmağa rəhb duraddı. Hayran qalğınım, yatıq üyümdeki karvat görülməkdi. Degendek, çay üstülüge bir bacı xat qızlanğan halette televizor tüzgenekege basıroqlıq edi. Səbihə berib, xatni elib, mağa tutquzdi. Xatni Səbihə bilen bilə oqudu. Siz menin hayatım ediniz abide. Barlıq ediniz. Siz şu kadar söyledim, həm mən güsüm. Gerçi adukat bolsam o, özümün qandaq aqlaşını bilmedim. Barlı iğizgi yığıncaqlığında iz yaptım. Kalbide tevrenmez muhabbet kalp götürüp durgan adamın mu bir minut içi de izip kaldığını kişinin ahliye sığmaydı. Lekin, işinin ki o ayalından aranızda sizge yüz kilime gider bir iş ötülgün yok. Lekin ben aldığınızı tolum sertçilikte kaldım. Sizge kargodak yüzüm yok. Hatta keçirim sonra aşkımı tüm küydüm. Cinim abiye, özünüzün asına, menden en sevmalı. Ben her kanç eski bulsam, işki bala aldaki mesuliyetimi unutup kalmayayım. İşki balam üçün, yine hiç kim tanımadığan yer

yerine bir tanışmıştım. Abide, siz ve oğlu için azıcık pul yığıp koyduk. Kartındaki küçük soğukta. Kartının bahbi numarı işkimizin koyduğun yıl ay günü. Yaxşı yaşayan. İş kılıp hayatlı olsam ben etrafınızda bak. Bu akşamın ne kığındı? Adana'nın gözü körmeyip ya bu saranın? Sabiha her çalbakıp Semine ekledi. Başkalarına nispeten bu vay deyip çok iş bulmakla bilen Semih içimizde balıçığımızdan başlayıp küyüşken Sadık Ayala'nın kalbiler bağlı yüzsüz güçlük muhabbeti aldı da hakikaten çok bir cinayet idi. Şu gün başlayıp benim tanha hayatım başladı. Semih dediğimde yarak yarak gidip kalmak için kaydıp gitmedi. Oğlu Behli Amrak kınağının yığısı çeliyemeydi. Onu alı kaçan keçir etken idi. Yolu tüp gözü bile tanırıp bir atattı. Onu boğan sıyığın işimi, sövgümü, küçülürümü katılıp yazattım yok, evettiğim yer yok idi. Onun telefon hatırı tahtırını bilip, bütün başka yerdeki Ali Mektedeki savaşlarına telefon urup sürüştürüp mu, hiç yerden haberini alamadım. O kutu, benim maaşım yok diye, hayır köp pul kaldırıp koyan idi. Sonunda öykün işkisi, muhim hüccet dalıla tiksildim. Kıskığın vaxta o kudunu yok atmazdı, hem işlerini etrafı uğraştırıp koyan idi. Bir günü işik çekildi. İçişim gıla neç işlemki yoğan yoğan sandıklı karvatlarını götürüşüp, icaz sessizlik gelişti. Hata kırk alınlamın mı? Bu kimin dersleri? Hatta misku, delmuş öy. İki ayının aldı da yoldaşınız bizge karvat açık uzun etip, subikat yasışını buyurken, metri bilip kettim tok. Ustam yurduk getip, vaxtı da ekip yerem tok, dedim de. Nemi de işini bilenmeyi tırıp kaldım. Rastın desem, yatak uyumge karıştım koka. Şimdiyim itip uyup, küçük yatakta işki balamdırın, kıstılış bir vatattım. İşlemciler ekeyden sandıklı karvatlarını, cahit cahit kuraştırıp yerip aytıp geldi. Çoğun yatak uyum, acayip yoğan sopikatlarına toştum. Hepsi, akkaya gidip cemden birini elip saldım. Uyum, aşkıçılı bir çizgi kırıp kaldı. Şurada da, bu uyda aslında bir karvat bağlıqıga. Aşı karvatta, Semih'nin bir yaklaş ayalıdan yakalıqıga işen gün kemiyendek bir hıl tuyuklu buldu. Yeni tuyuklu'dan çağınımızda, bu uyunu oldun tölaydığa kısmını Semih tölep, kalğını toydan kiyen karız kılıp, heyli çapada siti bağımdı. Künkey, kuruluşu 10 uyumuzdan Semih işimiz kavetle suyun attı. Hayat durup, muşunda galit ayrılıp gelişimizdi. Muşu uyudu talha gelişim, fakatle uylamağın iken ben. Muşu sukatta, deyizden kalıp hiyal sürüp, kalay vakitlerini ütküzdüm. Oruqtu balla küt uğaşka, yalvışçılıkım ancı belimeyen bulsumu, kalbim üçlük dudağlı kansertide puçlanğın. Yürgüm lahtı lahtı kan boğanıydı.

Hadi dostlar, Anavat kanalından Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo şovunlu programı sizi. Ben Meryem Taç'a dostumla Şirin Gülto. Dostumuz, bugün radyo şovunlu programımızda oluşturulan Mahinur Abdülhan'ın Mırapat Hemdik Hayat Mumlatı Kovuz'da dostum.

Sami şu gündeki hatalık için özünü Abidin'deki mengü yüz kilometrandaki kez kılıp hemini taşlap gidip kaldı. Abide ve ödükiler onu şunki izdikini bulsun hiç zaten dirgini kılındı. Dersler Abide onundan rencegen bulsun mu? Kengi günlerce bağında kalbdeki sevmiş ve muhabbet hemini biz düşüp kümde onu bırakla keçirmedi. Hatta onun yığı kaçı gelişini tüm gözle küttü. Ama Sami bu bir soğuk çöpük etken taşta hiç çıkan bir haber bulmadı. Kim ula banka kartısına her ayda mukum urulup durvatkan pulunu Muşu şehirden urulup kalıkını bilip Sami'nin hakikaten özlerini itiraf edip ikerlikini bildi. Şunu abide balılıktaki esimli vah bulan behini balkonga esip Sami'nin kayıt gelişini kirli. Ondan da Sami rastalık kayıt bilem. Olanın kim tükülür kandak bulan. Daha kızıksanız diktanız dağınlık erki radyo jorunu programızı ulaştırılığa Mahim Abdullah'ın Rapa Temlik Hayat namlı postunun devamını da bulsun.

Yolcu dostlar, canlı yayınki programımız Yeliz'le ben yüz görüşdeyim. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün canlı yayınkimizde qaysı məzmunlar yapıldık ki, birlikte qulaq sepkili. Simizdikin bütünlüğü şu adımlı görüşkü bulmayın. Hayvallah, her gün oxşaş yemeklikye zirikmendu. Qaysı yemeklikle uygun yaxşılıyım. Hoş qadilik dostlar, tüyendemiz birlikte bugünkü cihaz hayatımızda başlayıdımdok. Hazır oruqlaş degen bu söz bizim hizmet turmuşumuzna her bir bulup şıkkırıcı tolup yetti. Biz oruqlamaqcı bulduk. Keşik tamak yemiduk. Asasıq tamak nimi yemiduk. Çinimizden bar cerket bulduk. Bu çağda biz özümüzü besip edip bedenimizi obdan düşünüp bakaylı. Biz nemiş oruqlamay vaktimiz? Nemişka bedenimizde mu, özümüzde mu boş koyu etmeyimiz? Emeliyeti oruqlayamaklık bazı sizden hatalıqınız emez. Semizlik adıyla energiya sarpiyatının energiyanın kubulkanı için çoğun buluştak adıyı işemez. Bu murakkab münasibetke qaraydigan bolsaq, onun çetildigan mazmunsiz oyulgandigidan jikki. Umuman aytganda, fiziologik amil, şahsın jismani harakati, harakat muhiti, psixikasi, ijtimoiy psixikasi, yemeklik isteemali, yemeklik ishlab chiqarishdan ibarat 7 jihatga jig'inchaqlashqa bo'ladi. Aldı bilen, bedenimizni hurmatlab, sog'lom turmush usulini barpo qilishni nishon qilsak, hormon va metabolizmning yuqumliligiga texmi foydali bo'ladi. Asta-asta erişidiginimiz beden şekli emez, teximu muhimlik sağlam beden bulur. Eğizin başkırılmasılık genini itirap kılış. Könülük tümüşte şunu baktış təsəmiz ki, bəzilə asan uruqları, bəzilə asan səmirib getirdi. Asan səmirib getirdi Allah, mən çoxum səmirib getişim kerekmi o deyişdi. Hakikaten bir kısım kişiler tuğma asalı səmirib getirdi. Adı ben, 8 dostlarına teynədi bəlkim, eğizin başkırılmadığın gen, yani aşlıq geni buluşu mümkün. Gen sizin teximi asan səmir getirdi. Yeni deyik, oruqlaşınızı teximi teyilaştırmaydı. Açlıq genini biz semizlik geni edip atayız. O, semizlikte daim körülgan, asan yuqumlandıgan gen bulup, her bir adamın teni buludu. Fakat bazıları özgürüş yüz berudu. Semizlik geni de özgürüş bulmağın kişiler topluğun ispatan etkanda, olanın bir nersi yeşi, fiziologik ihtiyacı bulup, beden ihtiyacı olan energiyanı toluqlaydı o xalas. Şuna olanın kosqa aşkandılı bir nersi yüz keludu. Kosqa toysulu toxtap kaldı. Her kancı mazlik yemeklik bolsun mu, çoğun minisinde təşnalı inkas görünmeydi. Semizlik yine de özgürüş boğan kişilerin nisbətən etkinde, ola bir nersi yegen de psikikilik ihtiyacı üçün yemeklik yeşilin hoşçalıq erişir. Olanın çoğun minisinin yemeklikke, olup mu, maitler gibi yukarı yemekliklerin boğan intilişi bir kıl küşük küşük ayrıldı. Hatta aşkazan üç çaydı kegen tüyüş signaldır eşip getip, toyan tağırdı mı, yani azraq yiyelaydı. Şıkı vaxt tamak alıqı diyeni deki azraq uşaq düşük yemeklilerini mi yiyelaydı. Onun üstüge bu gün bu kişilerini yokur kantlik, yokur maylık yemeklilerge, meselən tatlık yemeklilerge texnik maylık kılışı mümkün. Oxşaşlı bədənimiz deyene hərəkət kılışı kəlməsli geni, yani turğun gen məcud buluşu mümkün. 2014-ci ili semizlik kesili və metabolizm universal kesilik alamatıqı qarda elib verilən bir türlük tətqiqatın bayqılışca, semizlik kesilik yoxlar boğan bimarlarının hərəkət kəmçil buluşu, hər qızma ulanın subyektiv cəhətdə hərəkət kılışı yoxluğudan əməzgən. Biz aldı bilən hayatlıqnın dəstəki məzgildəki ozuqlıqnın temizliki boğan təsirini düşünüb qayrı. Hayatlıqnın dəstəki məzgili, amili məzgili, an üstünü imiş məzgili və an üstünün ayrılğandı ikinki bir məzgil, yəni 3 yaşçılıkı məzgilini görürsün. Bu məzgil közlə məzgil dəbnat olur. Bu çağda orqanizm tutup başqan hücərinin bülünüşü, köpüyüşü, parçınlışı və toqul əzalarının şəkilini başqıcıdır durur. Taşqı dünyada hər xılıqlaşlağı entayn səzgür boludu, həm də əssaqlaş pizab oludu. Yəni metabolizm tətbi təqmat oludu. Bu xil əssaqlaş quramğı yetkəngi qədər davamışı. Quramğı yetkəndin kiyinki semizlik və münasibətlik sozulma xarakterli kesiliklərinin payda buluşu, tərbi qılışı mühim təsir görüsü. Hayatının dəsəbki məzgirlikin naçar qızalınış amilləri, cümlədən hamildarlıq məzgirlikdə hamildar ayarlarda ozuqlu kəmçil buluş, yəki iş getiş, Dilay, kal üstüde ya ki süpara çok da bekleş, ziyade boldur an üstüden ayrış, düşünce yemeklerini ziyade köpüyüş ve bu vaxtlarda uzun geç geçiş katarlıqlar, bu vaxtlarının beden yığırlığı ve salametikine bir vası təsir görüntüsü kalmasın, yine Kur'an'ı yetkendin kengi temizlik ve Allah'ta sözlüm karakterlik misalliklerinin kuzuluş kaybını çürüp edilir. Adli kılıp etkanda, eğer

0: maskamizni nuqchar bo'lishimiz kerak. Bir tekshirishdan boshlanishcha, qitiq bizning qiyinchilik ishlangan shakarni qabul qilishimizdagi asosiy manbalarning biri bo'lib qolgan. Shunga nazarimizni so'rganlar bizning ko'rishimizni umid qilgan tashviqot so'ziga emas, balki obyektiv oziq-ovqat tarkibi jadvaliga va material tanishish jadvaliga qaratishimiz kerak. Uning boshqa yana izchil urug'i olmasligimiz vitaminning kamligidan bo'lishi mumkin. U bo'lsin B turdagi vitamin kamlik. B turdagi vitaminlar oziq-ovqatga kirishmi badanda ko'yinz rolini o'ynab, energiyani modda almashish jarayonida intayin o'yin rol o'ynaydi. Vitamin B1 asosiga glyukozadan foydalanish va badandagi energiya metabolizm bilan zich munosabatli. Vitamin B2 va B6 badandagi yog'ning metabolizm jarayonida muhim rol o'ynaydi. Undan boshqa ko'p xil B1 vitaminlarning hammasi moslashib rol o'ynaydi. Qaysi kim bo'lsa, energiya metabolizmi to'salg'i o'xshirishi mumkin. Energiya metabolizmi to'qliq uchrasa, uruqlash tizimi qiyinlashadi. Shunga ich kishlangan karbon suv birikmalariga yoki asosiy tomoq yemay uruqlayotgan do'stlar balkim B turdagi vitamin kamlik sababidan uruqlash qiyinligi to'xtagan bo'lishi mumkin.
1: Adash ayt bog'chiga berib 10 kilo yugurib kelandi. Voy buludu ajib yaxshi. Ilgari tomoq yemasak biz ichatdi, hozir bizni chiniqimiz biz ichilgan bo'ldikmi?
2: Ha, yanıp ketip oynandık. Kaç kişi? Hey top oynayımız. İlgiriye tor oyunda besiş ettik. Hazır çenek işte besişimiz. Hey, bak çok sıkı yanı bir ağız gayret kılsanız çıkıdıken mi? İlgiriye birkaç kart oynaktım. Hazır daim hakkı çıkma. Selamet digen bakansın yakışı tutardı.
3: Tansaqlıq zor baylıq. Həmmə ilə çınıqlıq əhəmiyyət verəydi.
0: Qadirlik dostlar, məşk gün oxşaş bir tamaq yesək zirkib qalırız. Əməliyyət üçün ispatlı ki, məyli qancılık yeşik mol qoyumu bolsun, fəqat oxşaş nəsib olsa, az digən məşk gün. Köp oğanı bir həbdədə adam zirkib başlaydı. Ləkin hayvallar qaydan bolsaq, ola zirik məydi. Qalın misal qalsaq, hər günü oxşaş qoç çöp məydi. Ləkin birər gün yəb zirkib kətdim deməydi. Buni üçün balkim ba'zi bir o'xshimagan aholi so'zib murashlar orqali yegis kamiganligini ifodalaydigandir. Oziq-ovqat nuqtasidan olib aytganda, ko'p xillashgan yemak-ichmak badanga ehtiyojli har xil oziq-ovqatga erishishning birdan bir usuli. Shunga qaramasdan bizga kichigimizdan boshlab tomoq tanlamaslik to'g'risida tarbiya berildi. Amaliyot mutlaq ko'p sonli hayvonlardami, yeb zerikish alomatlari ko'rildi. Buning sababi bir xil yemaklik badanni to'liq oziq-ovqat bilan ta'minlamaydi. Bu vaqtda cho'g' mingi shu xil yemakka nisbatan bir xil bezorlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Hayvonlar mu insonlarga o'xshash bo'lib, bir xil yemaklikda oziq-ovqat yetishmaganlikdan tomoq tanlaydi. Faqat ularning ifodalash usuli ancha o'xshaydi. Ba'zilari nihoyatda ro'shan, ba'zilarini osonlikcha sezib bo'lmaydi. Tekshirishlardan ma'lum bo'lishicha, bir xil yemak yeydigan hayvonlarning ichida go'shtxo'r hayvonlar eng ko'p uchraydigan bo'lib, 60%, o'txo'r hayvonlar 32% yeydi ekan. Aralash oziqlanadigan hayvonlar aro 3% yeydi ekan. Uning ustiga hayvonlar yangi yemaklarni tashabbuskorlik bilan sinab boqmaydi. Bundan boshqa nurg'un hayvonlarning yemak-ichmak odatini kishida osonlikcha sezolmaydi. Masalan, doydagi go'shtxo'r hayvonlarni olib aytsak, ular har kimda bir xil jonliqni ovlab yeydimi, lekin ularga shu jonliqning badandagi o'xshash bo'lgan o'rindagi oziq-ovqat moddalarining farqimi o'xshash bo'lmaydi. Go'sht tarkibida mo'l oqsil bor. Ichki a'zolarda yog' va vitamin ko'p. Go'shtxo'r hayvonlar agar o'zini butunlay yevsa, uni qabul qila oladigan oziq-ovqat bizning tasavvurimizdan ko'p bo'ladi. O'txo'r hayvonlarga kasb, dalada yashaydigan o'txo'r hayvonlarga nisbatan o'tchopni tutib yerishmaydi.
4: Nasr chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni ko'rdiman. Tomoq yeganingizda tishlarimizni yo'qdiman. Xizmat qilayotganingizda fikrimni yo'qdiman. Yeganingizda kitobni yo'qdiman. Ishdan chiqqanimizda faqatla yo'lingizni yo'qotishni o'ylayman. Har qismi quruq bir yurt qadar endigi bekorlik. Mən çıx. Yuxçuqda məni öldürür. Qayçısı saxlayır. Məni yurdsuz. Mən sizə yurdum.
0: Asal uyqusuzluğuna nurgun kişi, yemək içmək uyqudan

Bu tarmak zincirlik amino kislotasını muskulga, triptofanı çoğun minre yetkizip, melatoninin birikişini aşırıp, adamını tıkımı uxuldu. Melatoninin nispeten sezgür kişiler ve tamaktan keyin insulin acırtıp çıkarış miktarı köp kişiler tıkımı roşa kez kılışı mümkün. Bırak, kündüzü köp miktarda karbon su birikimlerinin kubul kılanda hağıllık kez kılışı mümkün. Şuna karbon su birikimleri bilen uykunun münasiyeti de yine kubul kılış vakti ve karbon su birikimlerinin başka aksıl, yemeklik talası katarlık başka terkiplerinin tesirini oylayış gerek. Vitamin B6 kemkildiriş alametlerinin bir uykusuzluk. Kişiler neçe 10 yıl ilgirde vitamin B6'nın uykuğu nisbeten intayın uyumuş gelikini bakıgan. Bu kıl vitamin triptofanın 5. hidroksi triptaminga aylanışı yerden biri. Ameliyette vitamin B6 kemçil buluşunun alametlerinin biri asalla uykusuz geliştir. Vitamin B12 keç gündüz ritminin normal yürüyüşü bilen münasetlik bulup, melatoninin seviyesine təsir göstür. Tədqiqatlardan bayqılışca, ətdigəndə vitamin B12-ni qəbul qılanda sərgəklikning şuğulu bulup gən. Folik kislotası bilen vitamin B12-nin əmkarlaşış münasiyeti bar bulup, ulanın əmmisi mərkəzi nervi sistemisinin təmçigi ihtiyaclıq vitaminlardır. Folik kislotası kəmçil bolğanda uyqusuzluq və putni tinçlandırmaslıq yığındı kesellik alamətlərin xətirini aşırıb durdu. Şuğa uyqusuzluqda davalığanda doktor folik kislotası bilen vitamin B12-ni bir vaqtı istimal qilishni tavsiye qilishi mumkin. Onundan başka vitamin C, vitamin E, vitamin D katarlıkların kemçil buluşu uykunun yakışı bulması bilen münasibetli. Vitamin D içmeyen de 5. hidroksi triptaminin birikçi kalayımı kalışıp, gecedeki uyku vakti kıskırap, gündüzü bolsa tekme asan uyku basıdı. Mineral maddeler içi de kalitsi, magni ve sinikli yardımı buluşu mümkün. Bulup mu, kalitsi, magni elementi kemçil boğanda asalla teşvikleniş ve ciddiyeliş kepiyat payda buludu. Şuna kemçil boğalarını tuluklaş, uyku sütünü yakışılaşka paydalı. Ondakta, kaysi yemekler uykunu yakışılaşka paydalı. Növbette uykunu yakışılaşka paydalı boğan yemeklerden küçümel glas, mami şaptoli, banan, süt katarlıkla baykaldı. Bu yemeklerin bazılarının terkibinde melatonin, bazılarının terkibinde 5. hidroksi triptamin ya da triptofan var. Mesela, küçümel glasda melatonin mol, bananda olsa 5. hidroksi triptamin köp oludu. Banan terkibindeki 5. hidroksi triptamin miktarı pişiş derecesi bilen münasebetlik. Tabi pişiş çeryanına ergişip, melatoninin miktarı örleydi. Lekin, bir pişip geçse miktar yeni tüvelip gidiyordu. Bananın post kısmındaki miktar meyve etinin neçesi köp oldu. Bu yerde yeni bir xil uyğunu ilgiri sürüş ünürge ilgi içimlikini tavsiye kılırız. Maltoza yani mayadan kuşulgan kısık süt. O yasaşın ayda asan, maltoza tayaq sıman, kalak sıman boş mu bu deyirdi. Pakız tayaq ya ki aşkan tağız bilen orap, ezip uvaqalı kitaldırız. Adın bir stakan ısık süt kiselip tekşi arkıştır sakla bulup. Laktozgı bardaşlık verilmeyen kişiler laktozsız süt işlesi bulup. Süt işkiniz bulmasa yine tüvendeki dektallaşlar var. Məsələn, bir qatı gül samsaq, nilofar urqi, sök umici, ən yaxsı yeni bir tal vitamin B6 qoşuq yerin. Yeni bir tal çıxpana, yəlki işgal maymun çapdılıq

Kötencisi vitamin B6'da, vitamin B12, yopurma kislatası, vitamin B, vitamin C ve vitamin E katılıqlarının hemisi uyqusuzluğun aldığını eşkı paydalıq. Kemçil boğanda onların toluqlaşının yardımı oldu. Bırak bu anç köpesi şunca yaxşı yerlik mermez. Meyve çiven ve dallıq sıra ad, poğaça katılıqlar yeterlik bir türdeki vitaminlarının kubulguluşta paydalıq bulup, koyaşını bulan uçakışkanda vitamin D'ye erişkili bulup. Beşincisi kalitsi, magni elementi, təşbişliniş ve ciddi kəsiyyatını pesetişki paydalıq. Şuna kemler onların toluqlısa uyku süptini yaxşılaşkı paydalıq. Yeşil yuparmaqlıq köftat, tofu ve süt nasılatları köp yiyiş, kalitsi ve magni kubulguluşka paydalıq. Teriq, kalitsi katılıq yemeklilerinin aksatlar gibi deki türüp tuafının nispeti bir kadar yukur bulup, göğüslerdeki yemeklilerle seleştirganda amino kislatasının tamponluğunu yaxşılaşka, kekma paydalıq, şunaqla uyku gama paydalıq.

0: Her şaharda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalıysınız. Özünüzün usulü bilenmeyin. Özünüzün usulü bilen zeminiz geyle. Özünüzün usulü bilen emberle. Özünüzün usulü bilen kırışkıla. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadat etmen bulun. Kızgın suyun emebe aşırın. Jungo siz bilen birge zaman yulaştırışını özünün usulü bilen işle aşırıvatıdı. Jungoça zaman yulaştırışta Jungoça usul bilen gayret kılıp işleyle. Ben çoğun bine. Vaktim çıksa eski saflığın uçurlarını rastlaydım. Hey, uzun mezgül uçulmayı tamat uzun sebeplik. Eski çıksalmaydan bu kaldım.
1: Ben immunitet sistemi sil. Uçulmayı tamat uzun sebeplik. Yakından bu yan linfa hücreylerim ve kesellik karıştırıcı hücreylerim bakla acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda kalıkanca uzun çıkılı vatıdı.
2: Ben börek. Kulumay tan atıcı üyeti sebeplik. Zer tazlaş hizmetim artık kalayım kalış getti. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarımı kalmadı.
3: Ben yürek. Uzun mezgül okulma tan atıcı sebeplik. Hizmetim normdan eşip gidip tüyçeyle kaldım.
4: Uzun mezgül uxlamay tan atqızış qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xidmət qılğanlıqdan ağlaqlanmışdı. Tanışdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mənim bir tamçı su.
5: Mən süt çizik yerixdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarından gəldim.
5: Birlikdə günlərini soğurma.
6: Jümekni çıkartmaktım. Ben evrez yoluğa ilkıp gittim.
5: Ben son deryalağı kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup geldi. Ben siz gittikken kapkarı siyah kokçap aldım.
0: Su baylıkını kadırlayın. Her bir tam su öz oranını tapsın.

Oltırış hukuki öy arkalık kütünüşünü əməlgə aşıralamdı. Lovan kisel bulup oran tutup yetip kalgalı uzun yıl bolgan. Keyinki ayali Limomay onun halidin izcil xəbər elib kelvatkan idi. Yakınki bir mezgilde Lovan'ın salamettiki yaxşı bolmay, keyinki işlerini oylaşkı başladı. O özünün birden bir öyünü oğlunun toyluk öyü kılıp vermekçi bolgan idi. Lekin özü alamdan ötkendin keyin Limomay'nın muqim turalğısı bolmasıqıdın ənsirdi. Bununla karta hoşnisi Xiaoming Lovan'a öyde haksız oltırış hukuki bekitip, Limomay'nın ömrünün ahırdaki turalğı meselesini kapalatlandırışke boludğalıqını etdi. Lovan bu karıştı naiti yenilik his kıldı. Ondaqta oltırış hukuki öy arkalık kütünüşünü əməlge aşıralamdı. Əxtələb kanun dəsturda oltırış hukukunun bekitilişi toğırsada tövendiki de kanun maddaları var. 366. madda. Oltırış hukukuğa ige kişiler oltıraqlaşıp turmuş keçürüş ihtiyacını kamdaş üçün toxtamdaki bütün boyunca başkalarının turalğısını igiləş, işletiştek paydalanma nərsi hukukuğa ige. Oltırış hukuki haksız bir kitiludu. Likin alaqadarlar ayrım bütüşkəlleri bunun sırtıda. Oltırış hukukunu bir kitkende tizimliğici aparatka oltırış hukukunu tizimlaşını iltimas kılış gerek. Oltırış hukuki tizimli ilinğen vaqtın başla bir kitiludu. Oltırış hukuki vəsiyet arqalıq bekitilgən bolsa, muşu babdiki alaqadar bəlgilimeler paydalanıp tətbiqlanıdı. Alahide topnun oltıraqlaşıp turmuş keçiriş ehtiyacını həl qılış üçün Həq tələb kanun dəsturuda oltırış hukuki tüzümü köpəydilib, aciz topnun turalğı ehtiyacı kapalətki iyi qılınıb, dövlətimizin turalğı kapaləti sistemisinin mükəmməlləşişigə törtki boldi. Oltırış hukuki deginimiz, oltıraqlaşıp turmuş keçiriş ehtiyacını kandırış üçün toxtamdaki bütün boyca başkalarının turalğı

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bulu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirli dostlar, proqramımızı davamlaşdırıbatımız anlavatqanınla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı. Hər vaqt mehr-muhabbətlik bolun. Mehr-muhabbət boğandıla ətraf güzəllik tutuldu. Başqalarının yaxşı tərəfini görüb, özünü yüksəldirgili bolud. Turmuşunuz addi bolsun. Addi turmuş keçirin. Siz həqiqi ehtiyaclıq nərsilə əmliyyət uncu köpəməz. Siz üçün artıq bilingən nərsilə, bəlkin başqalar üçün kirəklik nərsilə buluşmam ki. Addi turmuş küçöksünüz, arğınlıqdan cıraq duralayız. Uşaq çüşək işlər üçün açıqlanmam. Məsələn, yol tosulub qiliş, bilət iliş üçün ücret saxlaş, xizmətdaşlar ara uxuşmaslıq bob qiliş, mülazimətçinin qopal muamilisi uçuraş digən qoxşaş. Bunda işlər açıqlaq özümüzü uqpıratmaylı. Özünüzgi vaqt acırdışqa pıxsıqlıq qınma. Kündülük turmuş yaxşı, süpətlik aylınışqı muhtaç boludu. Ayda bir gün vaqt acırdıb, aram ilişini unutup qanma. Sağlam turmuş keçirin. Yemek içmek altınızda tahlil kılıp, özgertiş gitgişlik tereplerini tepip çıkın. Ozukluğunuzda tenkınlaştırın. Hepte de az digende üç ketim hareket kılışını uzakçı dağımlaştırın. Meyli kitap ya ki kinoladın ağan tecrübeleriniz veya ki yes duygularınız ne, yakın dostlarınız, savaktaşlarınız bilen ortaklaşıp durun. Hem berlep durun. Kişilerin okşaş bulmağın tecrübe sabahlarının haberdar buluş, hayatka yeni mena ve ilhamlarını ata kılıdı. Küllerimizde tekimi yakışı menağı iyi kılıdı. Turmuşta her kandak iştahsına bir kısmı cüret kılın. Mağlubiyetten korkma. Arzu armalarınız ne, tesavvurunuzla tohtup koyma. Obdan hatırlayıp koyun. Derhal hareket kilin. Sevimli dostlar, vakit baylık demektir. Onun ehmiyeti ticeşte emez. Belki neme dediğinde ünümlük paydın işte. Vakıtta kadirlen. Vakıtın ünümlük paydın. Ondakta sevimlik dostlar, programımız devamlı şuvatıdı. Güzel nakşılarımız hazırkı güzel keyfiyatınla uçtu.

radio dostlar, kündelik turmuşumuzda kılgan işimizin önemi intayın muhim. Biz turmuşta iş kılışını bilip, bunun önemine ehmiyet vermesek bulmaydı. Manımışındak önemine ehmiyet vermeydik Allah'ımı etrafımızda hilaba. Eğer biz malum bir işini vücuduk çıkırışka, şünçlik zor tırışçalık görüştüp, ahırda digendek yakşı önemine erişenmeyen bolsak, herkes boş işip gitmeyi. İşkırıştaki usulümüzden doğru ya ki hatalıkıga bir dikkat kıp baksak. Bir adam malum yağaç kesiş zavutuğa tuncu işkırık kırgen günü 20 iş kütüp yağaç kesipti. Başlıkı onu bek maktaptı. Bu işçi kuşallıkı da ikinci günü tekimi köp küsserip kılıp işlepti. Lekin aran 19 tüp yağaç kesipti. Üçüncü günü aran 13 tüp yağaç kesipti. Onun şunda atçıgı kepti o. Hem başlıkka boğan ehvallarını düşendiripti. Başlıkka onun din, derek kesildiğin paltınız ne

0: Hürmetli radio dinleyiciler, karmakka şahsi işte göründüğün kitap okuştan ibaret bu işka ne için zor güç sarıp kılındı? Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu hafta haber verdi.
1: Umumi halk kitap okuşunu ilgir sürüş nizami 2. ayının 1. gününden başlayıp yol koyuldu. Nizamın çıkarılışı, umumi halk kitap okuş hizmetinin siyaset cihetini yetekleştin, terakki kılıp, kanunçılık kapalıtı yeni baskıçıya kadem koyganlıkıdın derek verdi. Kitap okuş için kanun çıkışının zadi zörür itibamı. 2014 yılından başlayıp, umumi halk kitap okuşu, o da 12 yıl, hükümet hizmetinden doklat kırgızıldı. Bu kitim nizamın çıkarılışı bilen, umumi halkın kaplıgan, umum yüzlük nep yetküzdüğen, yukarı ünümlük, umumi halk kitap okuşunu ilgir sürüş sistemisi barpa kılış, kanun çıkarış şekilde enik talep kılındı. Karmakka şahsi işte göründüğen kitap okuştan ibaret bu işka, nem için bunca zor küs serp kılındı? Cihanda en yakşı iş kaysi digende o yanıla kitap okuştur. Kitap okuş kişiyi bilindirmeyi uzuk berip, çoğunkur təsir kaldırdı. Bir yaş kitap, nəzər dairimizin kengaytıp, bizge zaman, makandın alqıgan əqil parasetini hes kıldıralaydı. Bir abzas yazma, kalıplərgi təsəlli berip, gangraşt kalğınımızda alğı ilgirlişimizge türtkü boludgan bir küşünü tepeylişimizga yardım berdi. Bir qetimliq çoğunkurlap kitap okuş, təpəkkürümüzünü taulap, mürekkep cemiyetki taqabıl turduğan biliş ixtidarımızını üstürdü. Lekin bu xil ozuqlanış hemişe okuş şaraitinin erişçallıqı ve okuş muhitinin sındırışçallıqı bağlıq. Aslandaki yez kenet rayonlardaki balılar okuyduğun kitap olmazlıktak qeyin ekvalga duş gelişi mümkün. Tez retimliq şehirlerdeki nurgun kişiler kolaylık okuş boşluğunun kemçil buluşu sebebidin parçpurat uçurlarının korşağıdı kılıp çoğunkırlap okuş kızgınlıkını yoktu batıdı. Gerçi alak tordun rakamlı kitaplarına erişiş kolaylık bolsu mu, lekin bunların içi de esilleri mu, naçarları mu var? Neşir okuqı cihette kalay mı kançılık mevcut? Umumi halkının kitap okuşunu ilgir sürüş, del muşu qeyin meselelerini hel kılıştın ibaret. Kanun nizamlarını mükemmelleştirip, umumi halkının kitap okuş okuqıga kapalet kılış. Amevi baylıqı meblağ silip, umumi halkının kitap okuş muhitini el alaştırış, bütün milletinin ideya ahlak sapası ve pen medeniyet sapasını aşırıp, sosyalistik medeniyet güçlük devleti kuruşka türtkü buluştaki mühim tedbirdir. Tan tutup ortak başkuruş yeni vaziyeti berpa kılındı. Nöbette devletimizin umumi halk kitap okuş faaliyetinin kölümü üzlüksüz kengiyip, mezmuni üzlüksüz beyip, şekilde üzlüksüz yenilik yartılıp, umumi halkının kitap okuşunu ilgir sürüş hizmeti de dastlabki ünüm görüldü. 15-5 yılığa kadem koygandım buyan, iqtisat, cemiyetinin sicil terakkiyatı, umumi halkının kitap okuşunu tekimi kan boşluk bilen təminleydi. Ağlılarının güzel durmuşu bolgan intilişimi, kitap okuş süpütünü östürüş, kitap okuş təsiratını əlalaştırışqa yeni taleplerini koydu. Yeni nizamın çıkırılışı dəl vaxtıdı boldu. Nizam cemi 6 bab 45 maddığı bölüngen bulup, umumi halkının kitap okuşunu əla süpettik məzmun bilen təminleş. Kitap okuş süpütünü östürüş, tarmaqlarının məsuliyetini çınıtış, kitap okuş mülazimiyeti katnışış qatarlıq cihetlerde konkret belgilimeler çıkırılıp, Partiya komiteti rehberlik kıladığan, hükümet yetekçilik kıladığan, cemiyetki güçler katnışıdığan umumi halkının kitap okuşunu ilgir sürüş sistemisi berpa kılındı. Mablag ve baylıq kapalıtını küçeytip, naiye derecelikten yukarı yerlik halk hükümetleri öz memuri rayonu içi de bir tutaş planlap maslaştırışka mesul buluş. Hem de umumi halkının kitap okuşunu ilgir sürüş hizmetine gerekli hıracatını şu derecelik memuriyetinin hamçotu kırgızış. Teşvikat küçünü küçeytip, akbarat taratkullarının münevver neşir buyumları ve umumi halk kitap okuştaki ilgar tıplarını teşvik kılış hizmetine mesul buluşunu talep kılış. Cemiyet güçlerinin katnışışıga ilham berip, amevi menfaatdar cemiyet teşkilatı katarlıklar umumi halk kitap okuş mülazimetige işiltişge mal mülük iyanı kılgan bolsa, kanun boyunca baj etibarıdın behriman buluş. Nizamda tan tutup ortak başkurulduğun yeni vaziyet küçep barpa kılınıp, umumi xalqının kitab oxuşunu ilgir sürüş xizmetinin yeni pəlliyə götürülüşügə üzlüksüz türtkü bolundu. Rəqəmlik tərəqqiyat dolqunuq maslışış. Tılğ eliş qarz edilgin şü ki, nizamının nuqti nəzəri qəğız oxuşduqlar bilənlə çəkilinib qalmadı. Təkşürüşdə körüstülüşcə 2024-ci ili 78.7% quramıq yetkən puxra yan telefonu arqılıq kitab oxuğan. 38.5% quramıq yetkən puxra kitab anlaş şəkildə kitab oxuğan. Nizamda dövlət rəqəmli kitab oxuş bilən ənənəvi kitab oxuşunu birləşdirişini qollaydı deyən nöqtə təkidlənib, rəqəmlik dövrdəki ümumi xalq kitab oxuşunun tərəqqiyyat yönünüşü eniq bekitildi. Nizamda əla süpətlik rəqəmlik oxuş məzmunu bilən təminləşikə türtkü buluş oturuq qoyuldu. Bu, alaqadar orullar nəşriyyatçılıq orqanları, tor spullarını klasik məşhur əsərlər, icdimai pən nadir əsərləri, pən texnikini umumlaşdırış oxuşluqları qatarlıq, əla süpətlik məzmunlarını rəqəmləşkən materiallarqa aylandırış salmıqını aşırışqa yetəkləş. Şunonla bir vaqtda, əsli icadiyyətlik rəqəmlik oxuşluqlar icadiyyətliyə ilham verib, əla süpətlik məzmunlarını rəqəmlik oxuşunun yadroluq rəqabət küçüyə aylandırışının zörürlükidən derək berdi. Nizamda rəqəmlik kitab oxuşunu texmi qolaylaşdırıb, oqurmələrini texmi razı qiliş aydınlaşdırıldı. Bu nöqtənin yadrosu kitab oxuş tosqını buzub taşlab, mülazimət təsiratını əlalaşdırıb, rəqəmlik kitab oxuşunun paydısını texmi köp kişilərə yetküzüşdən ibarət. Bir tərəfdən, rəqəmlik kitab oxuş ul əslə quruluşunu mükəmmələşdirib, ammivi kütübxanalarının rəqəmlik baylıq ambarının siğimini kengaytışını alğı siljitiş. Yəni bir tərəfdən, rəqəmlik kitab oxuş mülazimiti inçikə alqılarını əlalaşdırıb, supularının məşğulat tərtibini adilaşdırışıqı ilham verib, yaşanqallar topi, meyiblar topini qolaylıq mülazimət bilən təminləş gərək. Nizamda rəqəmlik oxuşluqlarının məzmununu başqırışını küçəyitiş təkidləndi. Alaqadar tarmaqlarının rəqəmlik nəşir buyumlarını təkşürüb bekitiş mexanizmini orundub və takamullaşdırıb, təkşürüb bekitiş ölçümünü aydınlaşdırıb, qanunsuz köpəyitib besiş, hüquqa dəxil tərz qiliş, məzmuni çakına, naçar buluş qatırlıq bəlgilimigi xilab qılmışlarga qatdıq zərbi beriş zörür. Bunun da başqa, yenə süni əqil, çoğsanlıq məlumat qatırlıq texnikilardan paydınlıb, məzmun təkşürüb bektiş supisi qurub, bəlgilimigi xilab məzmunlarını tez pərqləndiriş və bir tərəb qilişini işqaşırıb, rəqəmlik oxuşluqları boşluqının texmi sab, texmi qiriblaşqan buluşıqa kapalətlik qilişqimi buludur.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, o yaşlıq baharını bir ğışlap, həm məsuliyyətin zeminsigi ilib, Şincan tıpırıqıda öşməz ız qaldırdı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: O 10 yıl ilgiri yölü teğe bağırdaki rahat turmuşunun vazgeçip, Şincan xizmət qılış üçün 4000 kilometrlik səpər qatlandı. Oqtuşumun birdin etiz başlarıcı, Yez Bazar asasi qatlamlardın Ali Mektəb təcrübə xanlarıcı. Mahalle koçulardan penni umumlaştırış ders hanılırgıca o ayak basmıgan yer kalmadı. 10 yılda Jingwen Hua'nın salayeti üzüksüz özgürüp, asasi katlamda yıldız tartkan doktor bala. Mahalle mülazimet kılıp illiklik yetküzdüğen Shuji. Adem terbiyeleş Mumbir'deki Çigra rayon oktuqtisi. Penni umumlaştırış yoludaki mutexessiz tağa dep ataldı. O nagli barsun Çigra rayonu terakki kıldırış arzusu da boldı. İlgire Şincan bana ihtiyaclık deyip oylap bu yere kelgendim. Emdilikte özümden Şincan'a ihtiyaclık şikayetimini bilip bu yerde kilişini talladım, dedi o. Şincan, tabipen ve sanat penleri şöyeni, energiya kimya sanayeti kuruluş şöyeninin oktukçisi Jin Guanhua, Şincan'a beriştin Şincan'da kiliş kıçı bolgan ceryanda, yaşlık bağırını beğişlap hem mesuliyetini zemisi gelip Şincan tuprakı da öşmez iz kaldırdı. Çigra rayonundaki asasi katlamı berip, arzuni işka şuruş. 2016 yıl yazda Jin Guanhua doktorluk okuşunu pütküzdi. Junen Daşo'nun tecrübhanesi sırtıda, Nurgun Karhan'ın mesulleri onunla yukarı maaşlı hizmet oranını tavsiye kıldı. Yıllık maaş, iktidarını cari kıldırdığın sekne, çoğun şehir katarlıklarının emisi tel idi. Lekin o Şincan'da hizmet kılışını tallab, savaqdaşlarını eyran kaldırdı. Meni partiya ve hükümet terbiye aldı. Şun kabiliyetimni vatan ve halk en ihtiyaclık caylarda cari kıldırışını arzu kılmen. Dedi Jin Guanhua aynı yıllardaki kararını eslep. Onun etişçe bu ergizmi birdemlik hayacanın iştin emez, belki vatanın çigra rayonu bolgan çonkur muhabbetidin kelgen. O Aksu şehrinin beş düğmen yesiği deslep kelgende etizga hemişe velisipit minip berip giletti. Kenet ağlıları onu tunjiktim körgende ihtiyarsız yenişlap karap kuyuşatdi. O barabara Jin doktor degen nam bilen tonulup ketti. Bu onunga tekim zor ümit hem işenç ata kıldı. Jin Guanhua közdün keçiriş arkalık şu caydaki bağvanlarda işçanlık emez, belki teknika kemişkenlikini baykıdı. Hem de bu yerde meyvelik daraklardaki kesellik ve aşaret ziyandaşlıkının aldını ileş ve onu yoktuş emelileşme geçke, mahsulat muhtarı ve süptini yokur kötürgeli bolmayı vatkanlıkını es kıldı. O kündüzü etizgi berip dekkallarığı teknik ögelse, keşte kitap varaklap, materyal ahtırıp, belimini tekimu çonkurlaştırdı. Barabara bu cayının yer şaraitliği maskeledigan karı mor tereş, Kalı koy bakmıçılıkı katarlık 10 neçü türünü kengaytıp, dekkallarının kirmini mukum aşırışıga yardım berdi. 2017 yılı bir kısım dekkallarının neşbiti setilmay, sesip keteydap kaldı. Jin Guanhua bir tereptin setiş yollarını maslaştursa, yanı bir tereptin mihir şapkat yetküzüş şekilde setiş arkılık, kenet ağlılarını 200 min yuandın artıq ziyandın saklap kaldı. İkinci yılı o yanı başlamçı bulup, mektep bilen yerlik hemkarlık süpüsü kurup, Junen Daşo'nun oktukçı, okuçularını danlıq marki yarattıyış ve bazarını udullaştırışkı katnışıkı teklif kılıp, kısqığına 3 ayda 4 milyon yuandın artıq yezigilik mahsulatlarının setişka yardım verdi. 2018 yılı Jin Guanhua, Aksu şehri Yeni Bazar Koçu Başkarımsı Partiya Hizmeti Komitetinin şucili kığı ötkeldi. Konu ultrak rayonu özgertişini olgı silcitidigan vaqtta bazı ahalılar toğru düşenmedi, kollu midi, bazılar açıqlandı, yani bazılar işkini takıydıp söz işini rət kıldı. O kadırlan başlap öymöy kırıp, hesaplıqışta hazır öylər kandaq özgertip yasalsa, keyin kançılık pulunu ticap kalgılı. Turmuşunu kançılık derecede yakşılıqılı boludiganlıqını enik hesaplap körstüp berdi. Nurgun ağlılar o çıkırıp bergen hesabatını körgendin kiyin özgertişke koşulduğanlıkını bildirdi. Ahırda mıngdın artık aile özgertişke makul boldi. Özgertilip yasalgan Şanhılı Katarlık mahalleler şehir boyunca Tunç Türküm'deki ülke körsütüş rayını bulup kaldı. Özgertilgendin kiyinki ultrak raylarının kökertilişi toluq, yürüyüşleştirilişi mükemmel bulup, Şincan Uyghur Abdum rayonu bu içe konu olturak

Hürmetli radio dinleyiciler, bu kıtım kocunguğu nazar programımız müşerde akırlaştı. Programımızın diktörü Şirin Gül Toğdi, Nasıl Muhariri Polat Amanuri, Enver Erkin, nazar açısı Arapa Tüsencan. Hem de dikkatinle stansımızdan anıtılış aldatırgan başka serhal programlar da bulsun.

Radio anlıqçı dostlar, Cihan Eynigi programımız yeni sizlerle yüz görüşdeyim. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikte qulaq sıyıp aqaylı. Semizlikni bütünlə şu adamdılı görüşkü bulmaydı. Hayvalla hər günü oxşaş yeməklik yap, zerikməmdi. Qaysı yeməkliklə uyğunu yaxşılaydı. Xoş qadirlik dostlar, tövendəmiz birlikte bugünkü Cihan Sayatımızdan başlayıdamdı. Hazır oruqlaş degen bu söz bizning xizmat turmushimizning har bir bulunqishqoqligicha to'lib ketdi. Biz oruqlamoqchi bo'ldik. Kechlik tamoq yemidik, asosiy tamoq nima yemidik? Jinimizdan barcha harakat qildik. Bu chaqda biz o'zimizni bisivilib, badanimizni obdan tushunib qaylik. Biz nima uchun oruqlamayotmiz? Nimishqa badanimizni mo, o'zimizni mo bo'sh qo'yibotmaymiz? Amaliyotda oruqlayolmaslik ba'zida sizning xatoligingiz emas. Semizlik oddiyla energiya sarfiyotining energiyaning qabul qilinishidan cho'ng bo'lishdek oddiy ish emas. Bu murakkab munosabatga qaraydigan bo'lsak, uning chetildigan mazmuni siz o'ylagandikidan jiq ko'p. Umuman aytganda, fiziologik omil shaxsning jismoniy harakati, harakat muhiti, psixikasi, ijtimoiy psixikasi, yemaklik iste'moli, yemaklik ishlab chiqarishdan iborat 7 jihatga yig'inchoqlashqa bo'ladi. Oldi

0: usulü bilen sadakatmen bolun, kızgın söyün, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işgı aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuy sebeplik, esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuy sebeplik, yakından buyan linfa hücayrilerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayrilerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu veti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğur mən.
6: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Vasiyetlik hediye kabul kılgıcı, hediye kılgıcıdan burun ölüp geçse, onun aile tevelleri mirasqa varislik kılalamdı. Wang Daşen bilen Song Jianshi kiçikiden beli oynap çoğun bolgan. Münasveti bek yaxşı. Izcil koyuq arlışvatatdı. Wang Daşen ilgiri ticaretde mağlup bolganda, yakın dostu Song Jianshi'nin yardan berişi neticede kaytadan baş götürgenidi. Keyin Song Jianshi katnaş hadisiga uçurap, ahvali kün seri xarablaşıp, turmuşta qiyinçiliqqa uçurganda, Wang Daşen daim Song Jianshi'ge iqtisadi yardan berdi. Neçe yılının aldıda Wang Daşen mal mülkini bir taraf kılış vasiyetnamesini öz kolu bilen yazdı. Hem de vasiyetide özünün iki eğiz konu üyini Song Jianshi'ge hediye kıladığalıqını inak ifadeleb, bu işten Song Jianshi ve onun oğlu Song Zishoni haberlendirdi. 2018 yılı Song Jianshi kiselik sebebinin vapat boldu. Wang Daşen Song Jianshi vapat bolğandan keyin vasiyetinin mezmonini özgertmedi. 2021 yılı Wang Daşen vapat boldu. Oğlu Wang Xiaochang bilen Wang Xiaodong dadısının ölümünü uzatıp bolğandan keyin Wang Daşen'nin vasiyetiga asasen miras bölgende Song Jianshi'ge hediye kılgan mal-mülk toğrısıda talaş tartış yüz berdi. Song Zishou varislik kılınğıcı atısıga hediye kılgan mal-mülkni, yani hediye kılgan öyünün iqidarlık hukukunu atısının ornında kabul kılışını talep kıldı. Wang Xiaochang bilen Wang Xiaodong hediye kabul kılgıcı Song Jianshi ölüp ketti dep karap, öyünü Song Zishou'a berişke koşulmadı. Şunun bilen Song Zishou Xalıq Sot Mahkemesi'ge arz sundı. Ondaqta vasiyetki vasiyetlik hediye kabul kılgıcı ölüp ketse, hediye kabul kılgıcının oğlu vasiyetlik hediyeni vakaletten kabul kılsı bulamdı. Bu dilo misali vasiyetlik hediyeye alakadar meseleler geçitildi. Vasiyetlik hediye vasiyetinin bir kısmı bolu süpüti bilen, vasiyetinin küşke igi buluşuğa ağışıp, küşke igi boludu. Yani hediye kılgıcı ölgendin kiyin, başlap kanuni küşke igi boludu. Vasiyetlik hediyenin küşke igi buluş vaxtı, hediye kılgıcı ölgendin kiyin tartıp başlandığalıq üçün, vasiyetlik hediyeni kubul kılgıcı, vasiyetlik hediye kılgıcıdan burun ölüp kessə, vasiyetlik hediye kubul kılgıcı, vasiyet küşke igi bolğandın kiyin, yani vasiyetlik hediye kılgıcı ölgendin kiyin, hediye kılınğan mal mülükke erişelişi, ya ki vasiyetlik hediyeni kubul kıldığalıqını bildirilməkdir. Onun varısımı vasiyetlik hediyeni kabul kılgıcıya vakaletin vasiyetlik hediyeni kabul kılış hukukunu yürgizelmeydi, elbette. Bu dilo misalı da vasiyetlik hediyeni kabul kılgıcı Song Jianshi, hediye kılgıcı Wang Daşen'den burun ölüp getken, Wang Daşen'den vasiyetindeki iki eğiz konu öyünü Song Jianshi'ge hediye kıldığalıqa alakadar mezmullar, vasiyetlik hediye kabul kılgıcı Song Jianshi'nden ölüp getişi sebebidin hukuk subyekti kanuni küştün mekrum boludu. Vasiyetlik hediye kılgıcı Wang Daşen vapat bolğandan keyin Song Zishou vasiyetlik hediye kabul kılgıcının oğlu bolu süpüti bilen atısı Song Daşen'nin ornida onun vasiyetlik hediyeni kabul kılış hukukunu yürgüzüşini talep kılışı. Yani Wang Daşen'nin üydikilerden vasiyette Song Jianshi'ge hediye kılgan öyünü özünün vakaletten kabul kılışının kanuni asası kemçil. Song Zishou'nun atısının ornida vasiyetlik hediyeni kabul kılış hukuku yok. Əslidiki vəsiyyətdiki Song Jianshi'ye mal mülükni vəsiyyətlik hədiyə qılış toğırsıdiki məzmunu gəlsək, vəsiyyətlik hədiyə qobul qılğıcı, vəsiyyətlik hədiyə qılğıcıdın burun ölüb getgəliki üçün vəsiyyət qanuni küçünü yuqatqan boludu. Məzkur mirasını bölüş toğırsıda başqa vəsiyyət qaldırılmıqan əhvalda qanunda bekitilgən varislik qılış usulü bilən bir tərəb qılınışı kərək. Yəni, Wang Daşen'dan qanunda bekitilgən varisleri Wang Xiaochang bilən Wang Xiaodong qanun boyunca varislik qılıdı. Jonghua Xalıq Cumhuriyetinin Aqtalab Qanun Dasturunun 1154-ci maddesi de mundaq deyilgen. Tövendiki əhvallarını bir görülsə, mirasının şununğa alaqadar qismi qanuni varislik boyunca bir tərəf qılınıdı. Birinci, vəsiyyət boyunca varislik qılğıcı varislikdən vaz keçsə, ya ki vəsiyyət boyunca hədiyə qəbul qılğıcı hədiyə qəbul qılışdan vaz keçsə. İkinci, vəsiyyət boyunca varislik qılğıcı varislik hüququdan məhrum bolsa, ya ki vəsiyyət boyunca hədiyə qəbul qılğıcı hədiyə qəbul qılış hüququdan məhrum bolsa. Üçüncü, vəsiyyət boyunca varislik qılğıcı vəsiyyət boyunca hədiyə qəbul qılğıcı vəsiyyət qılğıcıdan aval ölüb getken ya ki axırlaşqan bolsa. Törtüncü, vəsiyyətinin inavəsiz qılınğan qısmığa dair miraslar. Beşinci, vəsiyyətdə bir yaxlıq qılınmağan miraslar.

0: Teşimiz pal pal, içimiz gal gal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimiz ne içiden qaqudu?
1: Mukafat pulu tarqıtılgan aman, qarız qaytırmen.
2: Kulağını kesip, kosağını yama aç degen şu da. Küller hakikaten təsli ötü atıdu.
3: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarızının qarali daim ötüp gedidu. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırudu. Ular hem istimal hevesini yığalmaydı, hem qarız qaytırışqa kurbi yetmeyi vatıdı.
1: Bir günü gözümünü şundak assamla, qarızlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam de bekme arzu kılımın.
4: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarız bilen qarız qaytırışını toxtutup, qarızınızı rətləb, qarız qaytırış planı tüzüp, İdraki istimal adetini yitildirin. Seti valalaydıgan emili küçüğünüz bulsun. Seti velişini rət kılıdıgan keskinlikiniz mi bulsun?

0: niyetine küşünü mücessemleşimiz gerek. Van Honyan mındak dedi. 15-ci 5 yıl məzgili sosialistik zaman vilaşdırışını asasi cihetin işqaşırışının halkılık məzgili. Xalq siyasi kengişi başucu Xi Jinping'nin yukur süpətlik tərəqiyyatını ilgir sürüş toğırsıdaki mühim bayallarını çonkur ögünüp ve izcillaştırıp, yukur süpətlik tərəqiyyatını ilgir sürüştün ibaret bu baş tema ve baş vəzipini puhtı igiləb, yukur səviyyədə məsuliyetini ada kılış, yukur süpətlik tərəqiyyatqa mülazimət kılıştı çınqtırıp, iqtisatının sıcil, sağlam tərəqiyyatı ve cəmiyyətinin umumüzlük tərəqiyyatını ilgir sürüş gerek. Dikkatni zamanıvi kesip sistemisi berpa kılış, yukur seviyelik pentechnikada özüge tayınıp kudret depiş, yeni terakkiyat endizisi berpa kılış, yukur seviyelik sosyalistik bazar igiliki tüzülmesi berpa kılış, halk turmuşunu kapaletlendiriş ve yakşılaş, iqtisadi ictimai terakkiyatının umumüzlük yeşil tıpkı özgürşini tezletiş katarlık zor meselelerini merkezleştirip, siyasi kengeş azalarını birin sepke çonkur çöküp, emeli ehvalını tekşürüş, del cahide çare tedbir körstiş, emeliyleştirişke heydekçilik kılışını yenimi küçe itişke teşkilleş gerek. 15-ci 5 yıllık planını yolgu koyuşka mülazimet kılış ve yardım berişini çördep, tekşürüp tetkik kılış, keniş iş, hakimiyet işlerini muhakimi kılışını küçe itip, Sunjongshan Efendi dünyaya gelgenlikinin 160 yıllıkını hatırlaşını çördep, iştipaklık, birleşme dostluk hizmetini küçe itip, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ögünüş, izcillaştırışını çördep, toğır siyasi netice karşı turguzuş ve onu emeliyette körüstüş ögünüş terbiyesini çın tutup, siyasi kengeşinin öz kuruluşunu küçeytip, memleketlik siyasi kengeşinin kiyinki 20 yıllık türlük hizmetlerini puhta yakşı işleş gerek. Avazgı koyuş arkılık, yığında yoldaş Li Shaohong'ni 14. növetlik memleketlik siyasi kengeşinin azalıqıga, Maarif, Pen, Sähiye, Tenterbiye Komitetinin muavun mudurlıqıga, Yoldaş Şaupi'ni 14. növbetlik memleketlik siyasi kengeşinin azalıqıga, Cemiyet ve Kanunçılık Komitetinin muavun mudurlıqıgı təyilləş karar kılındı. Yoldaş Çinyun'nun 14. növbetlik memleketlik siyasi kengeş daimi komitetinin azası, azalıqıdın istifasını kubul kılış toğırsıdaki kararma kullandı. Wang Xiaodong'ni 14. növbetlik memleketlik siyasi kengeş daimi komitetinin azası, Yezi İgiliki ve Yezi Komitetinin muavun mudurluk vazifesinden kaldırış, hem de onun azalık salayetini elip taşlaş toğırsıdaki kararma kullandı. Yoldaş Hu Qinglin, Peng Chun'nun 14. növbetlik memleketlik siyasi kengeşinin azalıkıdın bəgən istifasını kubul kılış toğırsıdaki kararma kullandı. Yığında Wei Xiaodong, Hu Guysong'un siyasi meslehet kengişi 14. növbetlik memleketlik komitetinin azasılık salayetini elip taşlaş toğırsıdaki karar cezimleştirildi. Yepiliş yığınıdın kiyin, Jungo Kompartiyesi Merkezi Komiteti Siyasi Kanun Komitetinin baş katipi Yembo, teklifki binaen, devlet kayıpsızlıki sistemisi ve iktidarını zamanıvilaştırışını ilgiri sürüp, texmi yukur seviyelik tınış Jungo kurup çıkaylı degen temada ögünüş leksiyası sözlidi.
1: Stansımız xəbri. Goyan Akhbarat İşxanası 6. ayının 24. günü akhbarat ilan kılışığını içip, Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Milletler İtibaklıqı Tərəqiyatını ilgiri sürüş kanunuğa alaqadar əhvallarını tonuşturdu. Alaqadar məsul kişi tonuşturup mundaqdadı. Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Milletler İtibaklıqı Tərəqiyatını ilgiri sürüş kanunu yeni dövrdeki milletler sahasıdaki tunci məxsus kanun. Yeni dövrdə asasi kanundaki alaqadar bəlgilimlərini yolu koyuş, milletler işlerini bir tərəf kılış və milletler xizmetini qanat yaydırışdaki neyizlik kanun. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Milletler İtibaklıqı Tərəqiyatını ilgiri sürüş kanunu bu yıl 3. ayda 14. növbetlik Memleketli Xalq Qurultayı 4. yığınıda yuqur avaz bilen maqullanğan 7. ayının 1. günüdün tartıp yolu koyuludu.
0: Stansımız xəbri. Goyan Akhbarat İşxanası 6. ayının 24. günü yeni musabıdaki kürəşçilə, cungoluk ve çetellik muhbirlə bilen körüş yığını açdı. Xalq işleri sistemisinin 5 vəkili, xalq işleri sistemisi xalq turmuşuğa rişti bağlaş, mülazimət arqılı xalqın kalbini illetiş baş temisini çördəb, cungoluk ve çetellik muhbirlə bilen körüşdi, həm fikir almaşdırdı.
1: Stansımız xəbri. İran İslam Parlamentinin başlığı Kalibaf 6. ayının 24. günü İran ile Amerika'nın düşünüş əsletmesi imzalışı Amerika'nın uruşda məğlub bulğalıqını ifadeleydi. Bu düşünüş əsletmesini hasıl kılış İran'ın

2018 yılı men Jungu Arab Devletleri Hemkarlık Münbirinin 8. nöbetlik minister derecelikle yığınının içiliş murasımı da Jungu bilen Arab Devletlerinin stratejilik hemrahlık münasibeti ornatkalıkın jakarlap, Jungu Arab Devletlerin təqdirdaşlık gevdüsünü berpa kılıp, insaniyet təqdiri ortak gevdüsü berpa kılışka birlikte türütkü buluşun təşebbüs kılgan idim. Bu Arab devletlerinin kızgın avaz koşuşu erişti. Şikildim bu yan, Jungu bilen Arab devletleri stratejiyen maslaştırış ve hareketini cipsulaştırışını küçeltti. Siyasi cihetki özara işiniş künsürü çonkurlaştı. Bir belbak bir yolunu ortak berpa kılış hemkarlıkının neticeleri mol boldi. Adimiyet alakısı mol, rengdar boldi. Umumüzlük hemkarlışıdığan, ortak terakki kılıdığan, kelgüsüge yüzlengen Jungu Arab devletleri stratejilik hemrahlık münasibeti çonkurlaştı. Yeni tasıman öpki yalığı yokumu yüzbergendim buyan, Jungu bilen Arab devletleri japa müşakkatli birli bulup, öz ara hemden bulup, bir-birini katti kollap, ziş hemkarlaştı. Bu, Jungu Arab devletlerinin təqdirdaş ikelikinin callıq kartinisi. Hazırkı vəziyette Jungu Arab devletleri həmkarlıqını küçeytiş, köz aldıdaki qiyinçiliqini ortaq yeniş, kol tutuşup ilgirləşke, ilgirki her qandaq vaqt tikidin bəkirək muhtaş. Mən iki tarafının bu qitimki yığının içilişini fırsat bilip, strategiyelik pikirlişiş ve maslişini küçeytip, yukumgu takabül turuş qatarlıq her qaysi sahalardaki hemkarlıqını put qadam bilen alğı siljitip, Jungu Arab devletlerin təqdirdaşlıq gevdisi kuruluşunu üzlüksüz çonkurlaştırış, putlaşkı türetki bulup, Jungu bilen Arab devletlerin xalqıga teximi yaxşı bəxt yardışını ümit qilaman.

Takı yoluksan yamaşkın bille. Suğu yoluksan ötkün hem bille deydiğen makal ba. Bu del Asya Tiniş Okyan rayonu çoğun ailesi Roy'nin cevheri. Yokum, yeni bir ketim bizgi şunu uxturdu ki, iştifaklaşıp hemkarlaşkandıla hırsını yengili boludu. Biz öz ara işinidigan, sığdırışcan, hemkarlaşıdigan, ortak payda alıdigan Asya Tiniş Okyan rayonu emraklık münasebetini çoğunkurlaştırıp, ortak kengişiş, ortak berpa kılış, ortak behrilniş ideyesi de çıntırıp, rayon hemkarlıkı seviyesini üzlüksüz östürüp, Asya Tiniş Okyan rayonu hemkarlık tortunu çoğaytıp, ortak gülünüşünü işkaşırışımız gerek. Biz kengişip birlik kiliş asası da emeli hemkarlıkını algı selcetip, ziddiyet ve ıhtılapını muhabık bir taraf kılıp, Asya Tiniş Okyan rayonu hemkarlıkının doğru yönünüşünü kodap, Asya Tiniş Okyan rayonu iktisadi hemkarlık teşkilatını uzakçı mukum terakki kıldırışımız gerek. Yukumgı takabül turuş növetki en tahirsiz vazife. Biz vaksini tetkik kılıp yasaş ve almaş duruşunu küçeytip, vaksinini tırışıp dünyavi amyevi mahsulatka aylandırıp, terakki kılıvatkan devletlerinin vaksinigi erişeleydigan ve kurbi itidigan bolişini ligiri sürüşümüz gerek. Jungo terap, yeni tasman öpki yalugi yukumi vaksinisini yolu koyuş planıgı katnaştı. Jongo tarap Asya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi hemkarlık teşkilatının amivi seyye, otra, kiçik, mikro karhanıla qatarlıq sahalardaki siyaset alaqısı ve iqtidar kuruluşunu küçeytişini kollap, Irak musafirlik davalaş teşebbüsünü otura koyup, namrat ve çet, Irak rayonlardaki halıqını vaqtida önümlük davalanış imkanetigi iyi kılıp, yokumgı takabül turuş hemkarlıkıga ve iqtisatının esli kilişigi küş koşudu. Jungo tarap, Asya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi hemkarlık teşkilatının roluga yüksek ehmiyet berdi. Asya Tiniş Okyan rayonu iqtisadi hemkarlık teşkilatının taraqqiyatını davamlı kollaydı. Başın ahır, Asya Tiniş Okyan rayonu da yıldız tartıdı. Asya Tiniş Okyan rayonunu güllendirdi. Asya Tiniş Okyan rayonuna bekt yartıdı.

Hürmetlik partiyeler rehberleri, hanımla, efendiler, dostlar. Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkıga 100 yıl bolgan peyde, 160 neçi döletdiki 500'dün artıq partiye ve siyasi teşkilatlarının rehberleri, partiyele ve her sahanın 10.000'dün artıq vekili bilen ikrandı cem bulup, xalqni baxtga erishtirish ve partiyalarning mas'uliyati degan bu zo'r tema ustida muhokama qilib borganligimdan intayin xushalman. Bu mezgilde 170 necha davlatdagi 600 dan ortiq partiya ve siyasi tashkilot Jongo Komunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi munosabati bilan 1500 parchadan ortiq tabrik telegrammasi ve tabrik xati avatib Jongo Komünistik Partiyası'nı bulan dostluğu ve güzel tileklerini ifadeledi. Ben Jongo Komünistik Partiyası'nı vakaliten köpçülükke Çin kalbimden rahmet eğitimed. Bir neç gün ilgiri biz yığını içip Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikledik. 100 yıldın bu yan Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp

Dostum, belki yadınızı boz gerek biz bu bir kanç günlük programlarımızda Mahinur Abdülüm'nün Murabba Temlik Hayat namlıq postunun aldın kısımdan anlat kandıq. Üyüge toyuqsız eri Samini izdep gegen Şeripe'nin keçürmüşleri Abidani toluma hayran kaldırdı. Şu günü ola uzun boyan unutulup kitaydiyen köngül

Ondaqda bu bir aile kişilerinin keyingi kunlari qandaq bo'ladi? Ular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli bugungi radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Murabbat tamlik hayotnomlik povestining davomida bo'lsin.

Hoşumdan ketibdi men. Hoşumğa kelsem yana şu doktorxana. Yenimde gülsüma. Nemiş boldu adaş? Dedi Sabiha. Akam tezden doktorxanığa kel degen qo'rqinchligimda aldırap deyinip kelsem seni bana tapşırıp da ketip kaldı. Keyinden telefon kısam mı almadı? Apam dadamla telefon kısımı almadı. Zadı neymiş boldı? Vallahtaki dostum hem kayna sığınımğa özümünü taşlap yıkıldap şığılap kettim. Şığılap tökülüp durup onunğa öydü kögellerimin hemisini devettim. O mu bana okşaş bundaq işinin yüz bəgelligini kıyasını kımap diken. İşkimiz birdem səmini buluşçı tıllap, birdem bundaq buluşunu mağımı artıp dert döküşüp oldurduk. Ahırda bu işini hiç kimge tınmaslıq, bolıp mu çoğunlağı uxturmaslıq. Nemli bolsa özümüz həl kıldığan bop keliştik. Lekin əmde biz həl kıldak işimi kalmağan idi. Sami şu ketkencira hiç kimge hoş mu demey, ne ketkenligimi eniqsiz yoqap ketken idi. Dəsləb onunğa nəfrətlənib acırışıp ketişini, mängü yüzüge qarmasıqını niyet kılğan idim. Kiyin onundan ənsirəşge, izdəb soruqını qılışqa başıldım. Yoşurğudak yaqın mığaşqa Sabihamu əhvalını atanısıqı dəpti. Bizden öydikilerimi xəbər deyip, həmmisi teximi əndişige düşüp qaldı. Sabiha Sami'nin idarisiga berib, onun xizmetidin istiba bəgəligini. İdarisi degilənin mu, onun nə ketkəligini bilməydi qalıqını etib gəldi. Adukatlıq ərkən xizmet bulğaşqa istiba berib ketib qalıqan adukatla mı köp idi. Şuna idarisigilər mu, anca eyrənşimigən idi. Mana əmdi əhval çoğuyub Sami'nin yoqab ketkəligini bütün şəhərdigilə bildi. Barlıq əl ağına uruq tuqqallamı sürüştürüp, yetçiyədin izdirgini alamadıq.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Hani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radio dostlar programımızı davamlaştırıyoruz. Bir yaş, bir muvaffakiyet şunasını meslek sorabdı. Muvaffakiyet şunas, yaşının ehvalını ufkup, onun da mındak depti. Siz voleybol, basketbol müsabakalarını köygen mi? Bu müsabakalarda sep kalay mı kalışıp, tenerketçilerin ruhu düşüp, arka arkadın numarığı erişemegende, teriner kısık toktaşın talep kılıdı. Bunundaki maksat tenerketçilerini strateji cihetini yitekleyip, keyfiyatını turaklaştırıp, vaziyetini oğuşup, müsabakada yakşı neticeye erişiş. Muvaffakiyet şunasının bu gepleri bu yaşka intayın təsir kıptı. Demek, bundaq işler turmuşumuzda mı yolu kıptırdı. Siz mu kişilik turmuşluğun çelişişlerde ağa kıdın mağlubiyet küşürsünüz, bırak etim kısık toxtap, birdemlik cimci tıxtın huzurlanıp, kalanızdaki kalay mı kalışıp yetken fikirlerini bir yagi merkezleştirin. Tecrübelerinizi yekülen, yeni baştın plan tüzün ve kaydı atlanın. Mana bu kısık toxtaş kişilik hayatta işlemi hesaplanmışsa mı? Lekin o onsuz ehvalınızda onşap, şençinizde çınıtıp, oranınızdın desturuşunuzga, kalbigi yüzünlüşünüzge törtkü buluşu mümkün. Seminizde bolsun ki, kısık toxtaş köp pop kese, ilgirleş kaidisi gıxlap buludu da, kalbi kılış pürstünüz koldun ketudu. Şuna toxtışınız kısık bolsun dostum. Çoğunlarımızdan bir gipi ba, astı mangan mu mangan. Toxtap qalğan bək yaman. Şuna muvaffaqiyyət qazanış yoludakı dostlarımızğa şunu tövsiyə qılımız, arğan bolsunuz aram ilin və yenə dərhal yolğa çıxın. Muvaffaqiyyət hər birimizgi yar bolsun, küylərimiz davamlıqsız üçün.

dadısı onun pulunu verdi. Şunun bilen 20 yıl cephalık tırışıp işleş arkalık, o ahire dadısına bu pulunu kaydırıp verdi. Bu yigit uzun yıllardın keyin bir muvaffaqiyat kazangan katlı kişiye aylandı. Keyin o bu işle eslep ondak dedi. Şu cağda ben emgikim arkalık hatalıkımın oranını toldurup neminin mesuliyeti geldikini bilip aldım. Demek turmuşta her birimiz məlum mesuliyetini üstümüzde ağan asaslı yaşayımız. Bunda çıkıp etkanda turmuş mesuliyetini deyerek berudu. Şuna turmuşku nispeten öz mesuliyetini tonuş ve ada kılış her bir kişi üçün mülçerli güsüz ehmiyetke ve kımmetkeke. Kaysi mənadın bolsun, gerçi hemimizden dağlıq zat ya ki çolpalladın buluş mecburiyetimiz bulmuşu mu? Ama tigişlik mesuliyetimizde ada kılış arkalık özümüzge has boğan özümüz buluş mecburiyetimiz ve mümkünçilikimiz var. Şundaq bir güzellik her vakit parlaydı ki, eğer hayattaki her bir kadimimizni mesuliyet bilen basalı sakla, çokum özümüzmü hayran kalıdık ademlerden bop çıkalışımızda gep yok. Öz mesuliyetin adakıp yaşavatkan barç suyumlu kişilerimizge her vakit bəxtiyar bolsun. Küylerimiz devamlı silah üçün.

Güneş, güzel pezilet ve muhabbetlerin asası vapadarlıkla ifadeleniş. Kalplerini kalplerle tutaştırıcı üzülmez reşti bulup, o hayatını güzel menalara iyi kılıdı. Mihri muhabbet kalplerini özüne birbirine bağlı uçuruştu. Mihri muhabbet boğandıla hayat tekimi güzel buludu. Şunu deyimiz, muhabbet kütolgan kalp olsa en güzel kalptir. Turmuşumuzda nurgun ehmiyetlik işler buludu. Şu ehmiyetlik işler bilen turmuşumuz kımmet giygi buludu. Elbette mihri muhabbet erişken kalip, ümit kutulgan şehirlerdeki tebessüm kişiye hayatının çin mühendisini, kımmetini tanıtıdı. Bana bu kaliplerden taralgan mihri muhabbet kalbimizde mengü üşmeydu. Mihri muhabbetli küylerimiz silah üçün.

Radio dostlar programımızda anlaştırılatımız muhabbetki intilmeydan adam yok. Turmuşta hemimiz muhabbetki intilimiz. Emeliyette muhabbetki iyi buluş tesemez. Fakat biz onu çin mühendisi bilen düşensekla. Muhabbet o kandaktır gaybi nersemez. Onu siz en adli nerslerden izden. Turmuşta her işka muhabbetlik nezirinizi bilen karısınız, muhabbetlik kalbiniz bilen muameli kısınız, her cayda turmuşun güzellikini yiskılalaysız. Elbette turmuşta meyli kız yiğitle otursudaki muhabbet bolsun, meyli dostlar arasıdaki anı balı otursudaki muhabbet bolsun, hemisi turmuşun beziki. Hayatımızın manası, her bir günümüzde kımmetki iyi kokucu. Şuna biz iyi boğan her bir muhabbetini kadirleşini bilişimiz, onun huzurunu hem başkalağı ata kılışını bilişimiz gerek. Muhabbetlik durmuş her birimiz giyar bolsun. Muhabbetlik köylerimiz nöbette huzurunlardan.

Nermin çıkıp geldi. Şunda kılıp unumam sen? Yak. Yeni şunda kıldığın bulsan, körüşkilimi çıkmayman. Seni sotka arz kılman. Kutun mu? Boldu, boldu. Men kessem ne bulduğu? Boldu, kaytıp ket. Üyünge ket. Berip apağını kayıl kıl. Kayser, keyipsiz alda işki kolunu silip polanlatıp, işki tarapki ırgıtkın ece yan doluqtın yukurga çoğun yol tarap ketti. Hey, üyonla mağı tarapta ne var sen? İşkili. O saran. Sen onu mıgan denken işmeye kan akılı men. Sen ilişip kapsan. Kayser, odol yan doluqmun yukurusadaki çoğun yol boyu caylaşkan Dubkan'a kırıp geldi. Hə, Fukam, Kaysarcan, bugün keypin taza nacar o, dəb sordu Dubkandar. Keypimni sorguca, arqanı ala akı, bir bodılgı. Sən dexi, buldurqı nesirinin tölümün oncumu? Yani nesi gidesən, sana haraq yok. Hey Kaysar, çoğun atağının hazır pulu cıqqı. Dukanın bir burjiki de küçük bir üstelini çürüdep tıkılıp oturuşkan yaş, otur yaş kişiler topadaki birisi Kayserge karap tene kılışkı başladı. Neymişki çoğun atandan biraz pul sorap gelip nesirini tölü etmeysen? Çoğun atan sana cezmen pul berip durdu. İşemisen berip sorap baka? Men hüdü kılmen ki bəmey koymaydı. Kaysar'nın onunğa atçığı gelip bir göleydi. Andın dukandar karap hükürdi. Man harak birem sen yok aka. Aka diyen ye turmasan, helbika dukununni kümpey küm kılıp etip, kögülgününni tan köstü koymancı mı? Makul makul, aleme. Dukandar Kaysar'ge ak çakçuk botlıkılık, ak kona karıkıdan bir botlık elip bədi. Zakuz kığıcu. Yezip koy. Kayser, harakını ilip bayık üstel tarafı karatmağdı. Hey, uyek basan bir potlıkı azlık kılıdu. Kömüdün mü adamın köplüğünü? Yeni birini ilip al. Dukandar Kayser'ge vakırdı. Kayser, ündemedi.

Tün nisbi bo'lganda sovuq shamolning yuziga yini kelpinishi bilan Qaysar hoshig'i keldi. U yalani sipash turib, o'zining taktikning 45-da yotganligini bilib, yotgan yerdan asta qo'zg'ilib o'ltirdi. Uning qo'liga shilimshiq bir nimalar urildi. Kiyimlarimu loy patqoq bo'lib ketgandek bilindi. Beshi partlab ketadigandek og'riydi. Burnini ochiq narsalar etishtirayotgandek qilatdi. U ming tasdi o'rnidan turdi. Yer jahon cho'gilab, yiqilib tushgili tasliq qoldi. U bir nishonni o'tilab, santurliginicha minib ketdi. Jujam ostiga yasalgan supida ko'zi amdala uyquga borgan Jamilaxon chaqsining zanjirning sharaqlagan ovozini anglab uyg'ondi. O gerçi karangu bosumu çaksa yeni turgan oğlanı bir karapla tonudu. O aldırap orundan turup, çırağını yandırıp, çaksı tarapke mağandı. O oğlanın üstü başlardaki topa, lay ve kusuklarını eynek ködü. Burnuğa harak ve kusuklarının kansık pırıqımı uruldu. Şundaktımı o ündemey oğlığı çaksını içip bədi. Qaysar santurliginice nerdeki uçukçılıkı koyulgan karvatka özünü taşıldı. Jamilaxon oğlunun bu turqını birisinin körüp kilişten ansırgendek aldırap çırağını öçürüp etip kilip oğlunun meynet bop ketken kiyimlerini saldırdı. Andın daskı su koyup löngü bilen kötürüp geldi de oğlunun yüz gözlerini Meynet bop ketken kollarını sürtti. Hem de üstüge ediyalını yaptı. Jamilaxon yani ısık çay koyup ekeldi. Bırak Qaysar beşini mi kötürmeyi yatkaşka amalsız çayını ocak beşiği apırıp etip karvatının livede oğluğa uzak kıçı karıp oldurup ketti. Oğlunun yadap ketken çırayı karıp içi ağırdı. Bicari balam, sen əslde bir bay-bay yaşat ailde yaşın gerek edin. Mən seni müşküngü koydum. Bunun üçün meni kancilik cazalı sanmayli. Mən senden kılcilik mi rencimeymen. Bırak, özünü bunda qiynmasığın gerekdi. Sen teyhi yaş, küllerin teyhi aldığında. Sen obdan yaşın gerekdi. Sen öz atan bilen apanı bırak etim bosumu tılgı ilip koygan bolsan, ben seni ola kaytırıp yerişke razıdım. Bilem sen balam, sen obdan yaşsanla, ben muş öyde yalğız gelip cestim kömüksüz çırıp gessim razıdım. Bırak, karısam sen öz atan bilen apanı mı keçirmeydiğen okşaysan. Onda kımsan bolatdi. Olanı keçirip et. Sen olanı taza düşünüp ketemedin. Ola aynı çağda seni akıllarına karğandı obdan kün gözün dəpli bəgən. Sen bunu bilemsen. Senin bu halını bilgəndə olanın kancilik azabın dağılığını bilemsen. Bilməksən. Herkesin bilənməksən. Bilgən bolsan, sen bunda qımığan bolatdın. Jamilaxon bir çağda əsnek basqandak bulup, orundun turdi. Apa, mən toy qılımən. Qaysar, əmdi orundun turup, burlup, minışqa təmşergən Jamilaxonni

0: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğukat kutusu ulanmışsınız. Derhal köpçülükü yol yapıp yerimiz.
1: Bu riyasetçi doğru deydi. Her günü tün yerimi geçe telefon oynayımız. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
2: Keşli kızada göçmay köpöp getmesin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kantiper koşaylı.
1: Kompüterden aldığı bir gün oturuptum ben azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek toyup gittim ben azrak inzin içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü toktadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oycu, ben bulamak kaldım.
3: Karısına kütünüş sağlamlıkı ziyanlık.
2: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum oldu.
1: Bir aram bulsam doktorluk görünmen, hem de her kız mı karısına şıkmaymen. Tünümeymen, uklaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakşı kütünüşken.
2: Yeme içme isini uktuatkan atananga, muşundak cevap kaytıram sen?
3: Adem sendek döt ulam dey.
4: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
1: Başka cahitki mekteplerge imtihan beme. Çokum yenindik amısan bu maydı.
2: Dalla veremse, senin hiç toy kılıç uzandın işime.
1: Ben bu ula yaşı göğüdek yaşaçık tırışmadım ha.
5: Ata-аналарның балаларга көйнеше өмürлек булды. Ләкин ата-аналар мо балаларның хөрмәтен кылып, ой-фикерләрен колак сөйлеп аңлап, уларга ишенише, илһам мәдәп беришә кирәк.